0: You are the living God. And we exalt you, Lord Jesus, in your risen glory.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Size hayatınızda ufak tefek farkındalıklar oluşturarak bambaşka dünyaların kapılarını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan programdayız efendim. Birazcık kariyer, birazcık kişisel gelişim, biraz psikoloji ve birazcık güncel konularla alakalı bir şeyler konuşuyoruz. Eğer program önerileriniz varsa, yorumlarınız varsa daha önceki dinleyicilerimiz bilirler efendim. Sizden gelen program önerilerini her zaman değerlendiriyoruz. Öncesinde programın bir şöyle e-mail adresimizi, e-posta adresimizi paylaşalım.
1: Evet, baskabirdunya369@gmail.com bu mail adresinden bize yazabilirsiniz.
0: Bu arada nasılsınız, iyi misiniz, nasıl gidiyor hayat? Böyle keşke karşımda olsaydınız da beraber karşılıklı konuşabilseydik ne kadar güzel olurdu. Böyle hep birlikte bir yerlere gitseydik. Ay ne kadar güzel olurdu. Ama maalesef olmuyor. O yüzden sadece biz konuşalım, siz dinleyin. Olmasın, siz de bize yazın
1: bize
0: lütfen.
1: Bize yazın lütfen, evet.
0: Çünkü gerçekten geri bildirimler bizim için çok,
1: çok önemli.
0: Ve bugün Gamze'nin çılgın soruları ne için var?
1: Evet, konumuz öncelikle ertelemekten vazgeçin.
0: Ah, ertelemek.
1: Evet.
0: Tamam, bu İngilizce'de procrastinating cycle diye geçen şey. Ve nereye gitseniz kişisel gelişimle alakalı bunun böyle tabloları, bilmem neleri, bir sürü şey görürsünüz. Gerçekten yurt dışında çok çok önem verilen bir şey. Ve gerçekten maalesef bizim içinden çıkmamız gereken bir kısır döngüden bahsediyoruz. Neymiş bakalım? Gamzoş bize bir giriş yapsın.
1: Geçenlerde analiz paralizinden bahsederken değinmiştik aslında. Bugün bunu biraz daha detaylı bir şekilde açıklamak istiyoruz. Çünkü mesela sadece bir gün kalkıp bugün değil yarın başlayacağım demek değil. Beynimizin aldığı bu kararın arkasında kocaman bir süreç yatıyor. Beynimiz bizi kandırmanın yolunu bir şekilde buluyor.
0: Evet. Burada şey gibi oluyor. Biz şimdi hep beyniniz şöyle yapar, beyniniz böyle yapar diyoruz da. Biliyorsunuz ki bilinç üstü dediğiniz, sizin kontrol ettiğiniz ya da ettiğinizi sandığınız kısım, hani hep böyle gösterirler ya, buzdağının üstündeki kısımdır. Hı hı. Altta beyninizin karar mekanizmasını siz bilmeden etkileyen bir sürü şey çalışıyor. Dolayısıyla özellikle ilk anda verdiğiniz kararlar, hani acele olarak verdiğiniz kararlar, daha beyninizin daha gelişmiş yerlerinin devreye girip de sağduyuyu devreye sokmadan önce aldığı kararlar. Şimdi şöyle bir şey var. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum konuya geçmeden önce. Bizim beynimiz mümkün olduğu kadar şu anda durumum iyi, ben hani bu noktadan ayrılmayayım şeklinde hareket eder. O yüzden siz hayatınıza bir yenilik sokacağınız zaman kafanızda binlerce tilki, şöyle olacak zaten, böyle olacak, yapma, ne gerek var, başlama, bak iyisin böyle falan filan gibi sizi kandırmaya çalışır. Neden? Çünkü beyin zaten bir sürü işi yönetiyor, vücudu yönetiyor vesaire vesaire. Ekstradan bir yeniliğe adapte olmak istemez normal şartlarda. Ama ne oluyor böyle olduğu zaman? Maalesef ki bir adım ileri gidemiyoruz. Hani vardır ya böyle bir tane atasözü, ne uzar ne kısalır. Yani gerçekten ne uzarız ne kısalırız, öyle olduğumuz yerde sayarız. Ve hep diyorum, eğer olduğumuz yerde sayıyorsak aslında önümüzden koca bir nehir ileri doğru akıyor. Bizi de geriye atmış oluyor haliyle. Çünkü her şey ilerliyor günümüzde çok hızlı bir şekilde. Ve biz sürekli aynı şeyde kalırsak tabii ki de aynı durumda kaldığımızda artık hayatımızı yönetememeye başlıyoruz. Daha önemlisi şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bugün şeker tüketmeyi bırakmak diyelim ki. Şeker tüketmeyi bırakmak için harika bir gün. Ama bu böyle bir anda olmayabiliyor. Biliyorsunuz farkındalık geliştirmemiz gerekiyor vesaire. Ama şunu bilin ki bugün bir şey yapmıyorsanız yarın da yapmayacaksınız. Beyninizin sizi ikna etmek için uydurduğu en büyük yalandır. Yarın yap, yarın yapacaksın. Hayır, yarın da yapmayacaksınız. Öyle bir şey yok. Şu anda başlanmayan hiçbir şey hiçbir zaman başlanmaz. Şu anda kararın alınması gerekiyor gerçekten. Ama hadi bakalım Gamzoş'un çılgın sorularına geçelim. Hı hı. Buyurun efendim.
1: Ertelemek bize ne kaybettiriyor? Çok önemli bir soru.
0: Gerçekten birincisi hayatımızı kaybettiriyor. Çok zaman kaybettiriyor. Ben insanlar biliyorum işte Aa, şimdiye kadar başlamış olsaydım bu zamana İngilizce biliyor olacaktım. Bu zamana şunu biliyor olacaktım. Bunu yapmış olacaktım. O zaman bırakmasaydım ne bileyim gitar çalmayı şimdi çok iyi çalıyor olurdum falan filan. Keşkelerimiz değil, iyi kilerimiz olsun. Keşke başlasaydım, keşke yapsaydım değil. Yani yurt dışında genelde bu zaten derslerde öğretiliyor çocuklara. Dolayısıyla çocuklar bunun bir döngü olduğunun ve beyinlerinin kendilerini kandırdığının bilincinde olarak başlıyorlar. Bu bilinç şunu sağlıyor ileride. Aa, ben şu an bu döngünün içindeyim. Demek ki bir şey yapmam lazım. Aksi takdirde bu böyle biz hiç fark etmeden dönüp duruyor. Ve dönüp durduğu zaman ilerleyememiş oluyoruz. Hiçbir şey yapamamış oluyoruz. Daha sonrasında da bu sefer yapamadığımız için üzülüyoruz. Ne bileyim, hala kilo vermek istiyoruz. Hala bir şeyi bırakmak istiyoruz. Hala bir yere gitmek, hala para biriktirmek, hala bir şey. Hala bir şeyi yapamadığımız için içimizde uhde kalıyor. Benim bir tane çok tatlı teyzoşum var. Hala diyor ki dur daha ben yaşamadım ki. Hani bu bitecek ve ben yaşayacağım daha diyor. Yani ama hayır, bugün tam yaşamaya başlamazsan yarın da yaşamaya başlamayacaksın. Ve ondan sonra bir bakacaksın ki artık 60 da değilsin, 80'sin, 90'sın. Yani tabii ki sağlıklı, sıhhatli, uzun uzun yaşayalım. Ama bir şey yapmaya başlayacaksak bugün başlayacağız. Evet. Yoksa çok çok çok geç olacak. Aman tamam, korkutmayayım canım, yani geç olacak derken. Tabii ki hiçbir şey için geç değil, başlanması lazım ama şu anda lazım. Daha önce şimdiyle alakalı konuşurken, anı yakalamakla alakalı konuşurken onu söylemiştik. Anda olmak, aman geleceği düşünme, aman boş ver demek değil. Hı
1: hı, kesinlikle değil.
0: Gelecek için şu an ne yapabilirime odaklanmak. Hı hı. Şu an elimizden geleni yapmak. Efendim, siz de geleceğiniz için şu an bu programı dinlemek isterseniz kısa bir aradan sonra tekrar burada olacağız. Evet. Ve bu döngü nasıl işliyor, beynimiz bu süreçte neler diyerek bizi kandırıyor, ne oluyor? Genel olarak bunlardan bahsedeceğiz ve bunun önüne geçmek için ne yapmamız lazım? Ondan bahsedeceğiz. Bu arada lütfen yorumlarınız varsa...
1: Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada birlikteyiz.

0: Radyo Light'tasınız. Yeni katıldıysanız eğer başka bir dünyadasınız. Evet. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Efendim bugünkü konumuz...
1: Ertelemekten vazgeçin.
0: Evet. Dedik ki İngilizce'de procrastinating cycle diye geçen şeyden bahsediyoruz. Bu hayatımız boyunca bizi atıl bırakan bir şey. Şu anda diyelim ki bir yola çıkmak istiyoruz. Yarın çıkarım, yarın çıkarım, yarın çıkarım. Aradan geçiyor 300 sene ve biz hala aynı noktadayız. Oysa ki o yola gerçekten hani koyulduğumuz zaman mini minicik adım da atsak, ondan sonra o 300 yıl sonra baktığımızda bakacağız ki aslında fersahlarca inanılmaz derecede ilerlemişiz başlangıç noktamızdan. Sende var mıdır böyle erteleme huyu?
1: Evet. Yani zaman zaman oluyor ama artık daha çok dikkat ediyorum. Çünkü bunun farkına vardıktan sonra kendimi görüyorum ve diyorum ki şu anda ertelemeye çalışıyorsun. Hayır, bunu yapma. Eskiden böyle olmuyordu. Hemen ona kanıp, gerçekten o beynin dürtüsüne kanıp, evet, bırakıyordum, erteliyordum. Ama artık bunun farkına varıp biraz kendime böyle belki bir iki saniye zaman verip hazırlayıp kendimi başlamam gereken işe koyuluyorum.
0: Bunun gerçekten en önemli kısmı şu, farkında olduğunuz olmak. Zaman yönetebiliyorsunuz. Evet. Farkında olmadığınız bir şeyi hasbelkader kontrol edemezsiniz.
1: Evet, kesinlikle.
0: O yüzden hayatınızda da kontrol etmeniz gereken şeyler var. Hani akışı bırakmamız gereken şeyler var. O yüzden bu gerçekten bizim irademiz altında olan bir şey. Bunu halletmek gerekiyor gerçekten. En çok neyi ertelersin Gamze?
1: Yani mesela işte küçükken ders çalışmayı erteliyordum.
0: Bakın
1: yani hepimizin yaptığı gibi. Evet evet,
0: şok,
1: kesinlikle.
0: Şok.
1: Yani böyle bir gerçek var ama bu bir işe yarıyor mu? Hayır, yaramıyor kesinlikle. Çünkü sonrasında o öğrenmeniz gereken şeyden geride kalan sizsiniz. Ve yine ondan sorumlu olan da sizsiniz. Ve hayatınızda işinize yarayacak olan şeylerden aslında zamanınızı da kaybetmiş oluyorsunuz bununla birlikte. Zaman kaybı.
0: Gerçekten
1: sadece
0: öyle.
1: Bir şey öğrenmek değil, aynı zamanda zaman kaybı oluyor.
0: Ya şöyle bir şey var. Şimdi biz çok gençken genelde stres altında olduğumuzu hissedemiyoruz. Yani anlamıyoruz. Çünkü stres nedir bize öğretilmemiş ya. Şimdi şöyle bir şey olurdu genelde bana. Diyelim ki bir çizgi film izliyorum ve çok hoşuma gidiyor. Şimdi de videolar izliyoruz. Hoşuma gidiyor ama ödev yapmam lazım. Ya da şu anda da mesela ödev yapmam değil ama bir iş yapmam gerekiyor. Diyorum ki bir tane daha izleyim yapacağım, bir tane daha izleyim yapacağım, bir tane daha izleyim yapacağım. Akşam oluyor. Ama bir yandan o süreç içerisinde yapmam gereken ve yapmadığım bir şey var. Stresi insanın üstünde kalıyor. Ve bu aslında bize başarısız olma hissiyatı uyandırıyormuş. Böyle insanlarda bir süre sonra ben beceremem, ben yapamam algısı oluşuyor kendiliğinden. Halbuki normalde ilk başta yapacağımız şeyi yapsak, sonra istediğimiz kadar vaktimiz kalacak, zaten istediğimiz kadar video izleyelim, çizgi film izleyelim, hani bir şeyler yapalım ya da ne yapmak istiyorsak eğlenmek için. O zaman hem de tamam yaptım ve şu an serbestim stressizliği oluyor. Yani o olumlu akış olmuş oluyor. Ben yaptım, görevimi tamamladım ve şimdi bundan sonraki zaman bana ait eğlenmek için geçireceğim. O yüzden aslında başarısızlık hissetmek, yani eyvah şunu da yapamadım diye yakınmak var bir tarafta. Bir tarafta da tamam yaptım zaten, oh bu zamanda tamamen bana ait diye rahat rahat o zamanı değerlendirmek var. Bunu şimdi büyükler söylediği zaman itici geliyor ama gerçekten bir süre sonra ben daha çocukken de onu fark etmiştim. O yüzden kendime çizgi filmleri ödül olarak koymuştum. İşte şu kadar soru çözeyim, şu kadar ödev yapayım, şu bitsin, ondan sonra şunu izleyeceğim falan şeklinde. Ve öyle olduğu zaman gerçekten hem motive olarak çalışılabiliyor ders, hem de eğlencemizden de geri kalmıyoruz. İşte zaman yönetimi meselesi, her şeyin bir vakti var,
1: evet,
0: değil mi?
1: Her şeyin bir vakti var, kesinlikle.
0: Evet, çılgın sorularımıza devam ediyoruz. Buyurunuz.
1: Peki, ertelemekten vazgeçtiğimizde neler kazandırıyor bu bize? Ertelemenin döngüsü nedir?
0: Diyelim ki spor yapmaya başlamak istiyorum ama erteliyorum. Sadece bir tane squat yapsam, hiç yapmamaktan iyi. Ertesi gün iki squat yapsam. Yani tabii bir tane squat da yapıp bırakmazsınız muhtemelen. Ama olay zaten başlamak. Çünkü zaten bir kere ayağa kalkıp, hadi yapayım tamam deyip o moda girdiğim zaman, bir tane yaptığım zaman zaten beşi onu yapacağım. Onun arkası zaten kendinden gelecek. Bir şey yaptıkça yapasımız gelir, yapmadıkça yapmayasımız gelir. Maksat orada kendimizi o şey için kalkıp hani dikilmeye ikna etmek. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. O zaman bakacaksınız ki hem kendinize güveniniz geliyor, hem yapabilirim hissiyatı geliyor. Çünkü bak işte kalktım, tamam 5 tane yaptım, iyi. Hem de ben bu görevimi tamamladım hissiyatı geliyor. Şimdi şöyle şemalar var diğer ikinci sorun için diyorum. Evet. Bu döngü nedir? Bu döngü neyle başlar? Hı hı. Görevle başlar.
1: Evet.
0: Değil mi? Hı hı. Şimdi siz normalde şeker yememek de olabilir bu. Bu bir görevdir. Beynimiz bunu bir görev olarak algılıyor. Ve eğer biz bunu ertelersek aslında sürekli olarak bir görev var, bir görev var, bir görev var. Bizi rahatsız eden bir şey orada çalışıp takılıp duruyor. Şimdi bu görevle alakalı olarak şunu söyleyeyim. Ne yanlış gidiyor da biz erteliyoruz. Kendimize yapılması zor, sürdürülmesi zor görevler vermeyelim. Yani bir gün galeyana gelip ben 3 aydan tezi yok bu İngilizceyi öğreneceğim ya da bu ay 10 kilo veriyorum ben deyip galeyana gelip apar topar aşırı derecede yüklendiğimiz zaman evet belki yani 3 gün boyunca 100'er kelime ezberleniyor, 300. kelime de bitiyor. Onun yerine zamana yaymak ama sürekliliğini sağlamak çok daha önemlidir. Ben her gün 200 tane crunch, mekik çekeceğim. Tamam, ilk gün çekilir doğru, ikinci gün belki çekilir. O kaslar ağrımaya başladıkça ya da zaman yetmemeye başladıkça bir süre sonra düşecek. Onun yerine bu akıllıca hedefler koyun bölümünde de bilmiyorum artık bizi dinliyor musunuz ama öyle bir bölümümüz vardı ve bir hedef nasıl konulur, bir görev nasıl konulur onu konuşmuştuk. Eğer akıllıca bir hedef koyarsak, kısacası ulaşabileceğimiz bir hedef koyarsak, tabii akıllı hedefin pek çok parametresi var ama diyelim ki ulaşabileceğimiz bir görev kendimize verirsek çok daha kolay bir şekilde ona adapte oluruz. Çünkü yani böyle ertelememizin ana sebeplerinden biri görevin sürdürülemez olması.
1: Evet.
0: Hiçbir şey yemeyeceğim, 10 kilo vereceğim gibi bir şey dedim. Bir gün geçti, iki gün geçti. O da geçtiyse yani hani. Ondan sonra erteledim. Ne oldu? Görev, erteleme.
1: Erteleme, erteleme etkinlikleri.
0: Şimdi bakın evet. Ne olacak biliyor musunuz?
1: Buna.
0: Erteleme etkinliği nedir? Şunu açıklayayım size.
1: Evet.
0: Ders çalışacağım ya da işte bir iş yapmam gerekiyor. Geçeceğim masanın başına diyeceğim ki bu masa ne kadar kirliymiş. Ben bir şunu sileyim sonra başlayacağım. Değil mi?
1: Evet.
0: O zaman biraz müzik dinleyelim sonra anlatacağım. Ufak bir ara verelim, erteleyelim bakalım programımızı ne oluyor. Birazcık müzik dinleyelim, ufak bir ara olsun.
1: Evet.
0: Ondan sonra döngünün geri kalanıyla
1: konuşalım. Bu arada siz bize yazabilirsiniz yorumlarınızı ya da farklı konular varsa aklınızda. Bizimle paylaşabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Radyo Light'tasınız. Yeni katıldıysanız eğer başka bir dünyadasınız. Evet, ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Ve bugün böyle hani bu erteleme döngüsünden bahsediyoruz. Ertelemezsek ne olur, neden erteliyoruz ve bu döngüyü tanıyalım ki yönetebilelim. Farkındalık önemlidir efendim. Eğer zaten az önce de yanımızdaysanız, az önce erteledim bir şeyleri. Neyi erteledim? Dedim ki bu döngü önce görevle başlıyor. Görevdeki problem nedir? Eğer sürdürülemez, ulaşılamaz, yani yapılması zor bir görev koyarsam kendime 2-3 gün, bir hafta sonra eninde sonunda bırakacağım. Bunun yerine sürekliliği olabilecek şekilde görevi ulaşılabilir bir şekilde koymak lazım dedim. Hani günde 100 kelime ezberleyeceğim değil de 10 kelime, 1 kelime, artık gönlünüzden ne koparsa. Hani ne kadar sürede hangi noktaya ulaşmak istediğinize bağlı olarak tabii ki bu hedeflerimiz değişecektir. Hareket planımız değişecektir. Sonra dedik ki tabii ki yoruluyoruz çünkü çok büyük bir hedef koyduk diyelim ve erteliyoruz. Ondan sonra Gamze dedi ki erteleme etkinlikleri gelecek. Bunlar nedir? Dedim masanın başına oturdum, ders çalışacağım, test çözeceğim, iş yapacağım, ne bileyim bir şey yapmam gerekiyor, bir şey yazmam gerekiyor. Peki. Aa, ne kadar tozluymuş masa, şunu bir sileyim sonra başlarım dedim. Ayrıldım, gittim. Orayı düzelttim, o arkadaşımı aradım ama onu da aramam gerekiyordu. Çünkü benim beynim beni şu an kandırıyor. Daha hazır değilim, şunu da yapayım yapacağım, bunu da yapayım yapacağım. Ve beynimin bana şu anda dediği şey şu, o şey daha acil. Yani işte e-mail mi atılacak, test mi çözülecek? Ya o biraz bekleyebilir, 2 dakika sadece şurayı sileceğim ya. O 2 dakika sonra bir lavaboya gideyim geleyim. Bir su içeyim, süt içeyim. Biraz acıktım. Yemek mi yesem? Şöyle, böyle. İşte şu arkadaşla alakalı şunu konuşmam gerekiyordu, onu arayayım. Ondan sonra bir bakarsınız. Aa, işte akşam yemeği saati geldi, yapamadık bugün. Hop, bitti. Şimdi bu üçüncü durumun, yani kendimizi oyalama, bu erteleme etkinliklerinin daha kötü kısmı aslında bunun sonrasında...
1: Evet, kısa süreli ödüller.
0: Kısa süreli ödüller olması. Neden? Çünkü masayı sildiniz. Aa bak, evet gerekliymiş, masa tertemiz oldu. Arkadaşı aradınız. Konuşacağınız mesele halledildi. İşte ne bileyim ben, aslında acıktım dediniz. Evet, karnınız doydu. Kısa süreli olarak ha, şu işi de hallettim, bu işi de hallettim. Ama işte beyinde arkada görev var, görev var, görev var. Şunu yapman lazım. Sürekli böyle bir şey çalışıyor. Ve siz fark etmeden bu arkada çalışan dosya yüzünden geriliyorsunuz, strese giriyorsunuz, fark etmiyorsunuz. Daha sonra efendim bu...
1: Sonrasında da suçluluk hissi.
0: Şimdi, evet. Sonuçta akşam yemeği vakti geldi, aradan saatler geçti, ben yine o testi çözmedim,
1: evet.
0: Yine o ödevi yapmadım, yine o maili yazmadım, yine o her neyse yapacaksam onu yapmadım. Sabah sayfamı yazmadım. Sabah sayfalarına çok takıntılıyım biliyorsunuz. Gazze'nin de benim de çok sevdiğimiz bir şey, evet. Sabah sayfası. Yazmadım. Nefes terapisine başlayacaktım işte. Hani yapıyorduk ya nefes egzersizleri, hatırlıyor musunuz o bölümü? Bugün yapmadım, yarın yaparım. Ay yetişmedi falan filan. Sonra suçluluk duymaya başlıyorsunuz. Ve bu suçluluk hissi insanda gerçekten, yani dengesizlik yaratan bir şey. Hiç konforlu bir his değil. Neden? Çünkü ya yine yapamadım ya. Ya niye ben böyle yapıyorum ya? Yani aslında şöyle yapmak istiyorum ama olmuyor. Bilmiyorum, başlayamıyorum. Her seferinde bir şey oluyor. Neden her seferinde bir şey oluyor? Çünkü beyninizin tam da bu sırayla, hani aynı yemeği ısıtıp ısıtıp önünüze getireceğini bilmiyorsunuz. Bilmediğimiz zaman kendimizi yakalayamıyoruz. Bildiğimiz zaman... Mesela normalde ne yapmam lazım? Diyelim sınav hazırlayacağım. Ben ne yapıyorum? Evi temizliyorum. Evi şu anda temizlemem gerekiyor mu? Hemen kendime soruyorum. Şu an ne yapmam lazım? Sınav. Ne yapıyorum? Ev temizliği. Ben bunu niye yapıyorum? O zaman eğer fark ederseniz, ha, bu benim erteleme etkinliğim. Ve sonradan geçici kısa süreli ödülüm olarak da ev temiz olmuş olacak. Ve kendimi tebrik edeceğim. Oh, evi temizledim diyeceğim. Çok kirliydi ya diyeceğim. Öyle oturulur mu diyeceğim. Eğer bunu yakalarsam, hayır, bu şu an bekleyebilir. Yarım saat beklesin, önce işimi yapayım. Ya da bir saat beklesin, neyse yani işiniz. Önce şunu yapayım, ondan sonra yapacağım temizliği deyip. önce işinizi hallettiğinizde, hani beyin diyordu ya, görev var, görev var, görev var. Bu sefer diyor ki, görev tamamlandı, susuyor. Ve inanılmaz bir rahatlık hissediyorsunuz. Aksi takdirde, görev yapılmadı, görev yapılmadı, görev başarısız, görev başarısız. O beyninizde sürekli o ses sizi irite ediyor. Yine yapamadım onu. Bu sefer o işler birikince zaten iyice strese gidiyoruz. Ve beyni gerçekten bilgisayar gibi düşünün. Ne kadar sekme açıksa diyelim, hani internette birazcık yavaşsa, biraz yorgunsa takılıyor, donuyor. Bir süre sonra nereden başlayacağınızı bilemeyecek hale geliyorsunuz. Neden? Çünkü küçük küçük küçük küçük bir sürü işimiz var. Halbuki önce kendimizi başlamaya yönlendirebilsek, teşvik edebilsek o suçluluk duygusu olmayacak. Hiç böyle erteleyip de sonradan çok suçluluk duyduğun bir şey oldu mu?
1: Yani evet, tabii ki. Mesela çok önemli, ki şu an gençler için de çok önemli, İngilizce öğrenmek. Her zaman için benim bir şeyim olmuştur yani, bir duvarım olmuştur bu. Ve gençlik sürecinde de hani çok fazla zaman ayırmadığım için beni de üzen bir şey oldu. Hala da.
0: Evet, daha kötüsü şöyle bir şey oluyor. Mesela Gamze'nin İngilizce öğrenme süreçlerini ben takip ettim. Çok yakından takip ettim. Hani genelde şöyle bir şey oluyor. İlk birkaç gün devam ediyor, sonra bırakıyor. Çünkü hani birden çok aşırı başlıyor. Hani o görev aşamasında dedim ya, mantıklı bir düzeyde tutun. Yani şöyle düşünmeniz gerekiyor. Ben hayatımda olabildiğim hani en yorgun halimde olduğumda da bu görevi sürdürebilir miyim olarak düşünün. Anlatabiliyor muyum? Yani çok açken de hiç tatlı yemeden yaşamayı başarabilir miyim? Çünkü hemen arkasından öyle bir sınama gelecektir. Artık ben şekeri bırakıyorum dediğinizde, en aç olduğunuz gün elinde pastayla biri girecektir odadan içeri yani. O yüzden öncelikle sürdürülebilir, hani böyle enerjinizin pil bitiyor, %10 kaldı, bak beni şarja tak dediğiniz halinizle de yapabilir misiniz? Ona bakmak gerekiyor. Gamze'nin İngilizce sürecinde Gamze hep kendine böyle büyük bir şekilde birden gramer kitapları ya da şu kadar kelime falan diye başladığı için, birazcık da belki ben zorladığım için kısa sürede bıraktı hep. Sonra ne oluyor bir de? Aradan diyelim ki işte yeni kelimeler öğrendiği için bir hafta geçiyor ve tekrar çalışmaya başlamaya çalıştığı zaman bir bakıyor ki o kelimeleri de unutmuş. Bu sefer şöyle bir şey oluyor. O kadar çalıştım, aklımda kalmıyor. O zaman ben niye çalışıyorum ki? Ama işte böyle şeyler. Bir şey öğrenmek, enstrüman çalmak, şarkı söylemek, oyunculuk, yabancı dil öğrenmek, herhangi bir şey öğrenmek, işte kodlamadır, animasyon, video editleme, ses editleme, her neyse. Bunların hepsi süreklilik gerektiren bir şey. Elinizin alışması, zihninizin alışması gerekiyor ki hızlanın. Aksi takdirde eski pratiğinizi de kaybedeceksiniz. Hani o kelimeleri beyniniz gömecek. Çünkü beyin bu yani. Şeyler vardır ya, geçici dosyalar bilgisayarda. Kullanmıyorsunuz, niye tutsun onu? Gömüyor. Öyle. Bir süre eğer kullanmazsak maalesef o bilgiler de gidiyor. Bu sefer iyice suçluluk. Ben buna çalışmadım mı? Bunlar neden gitti? Aman ben niye her seferinde bırakıyorum ya? Ne güzel. 2 kilo vermiştim. Niye bıraktım? Bak geri almışım. Falan filan. Uzun lafın kısası, böyle erteleme davranışlarına şunu da yapayım, yapacağım. Ondan sonra bak bunu yaptım, ne güzel oldu. Kısa süreli böyle ödüllere kanmayalım.
1: Kanmayalım.
0: Kısa bir ara verelim.
1: Verelim, sonra tekrardan devam edelim.
0: Bu arada da eğer sorularımız varsa
1: lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Sonra erteleme etkinlikleri koyuyoruz. Şunu da yapayım, bunu da yapayım. Şunu da yaptıktan sonra. Hı hı. Şurayı da temizleyeyim gibi. Hı hı. Sonrasında kısa süreli ödüller.
1: Çünkü o arada kendinizi kandırdığınız, hani şunu da yapayım, onu yapacağım dediğiniz şeyleri yapmış oluyorsunuz ve o an için tatmin oluyorsunuz. Tamam, bir video daha izleyeyim, çalışmaya başlayacağım. Videodan alacağınız o dopamini alıyorsunuz, o mutluluk hormonunu. Tamam, mutlu oldunuz. Hani ama neticede dedim ya, beyninizin arkasında görev başarısız ya da görev var tamamlanmadı. O ses sürekli devam ediyor. Siz sanki yokmuş gibi bastırsanız bile devam ediyor. Ondan sonra ne olmaya başlıyor? Bir sonraki adım.
0: Suçluluk hissi.
1: Suçluluk hissi olmaya başlıyor. Evet. Diyoruz ki niye böyle yapıyorum ben ya? Bak yine bugün de bitti. Bugün de işte koşuya, yürüyüşe çıkamadım. Bugün de sporu yapamadım. Sonra kendinizi kandırmak için bir sonraki aşamaya geçiyorsunuz. Bahane. Beynin en güzel yaptığı şey. Tamam, çıkamadım ama neticede evde hareket ettim. İşte çıkamadım ama zaten hastaydım, halim yoktu. Yapamadım ama işte neden? Bir bana sor ya, değil mi yani? Neden? En büyük bahanemiz ne oluyor genelde? Sen mesela ertelediğinde ne oluyor bahane? Hiç düşündün
0: yani,
1: mü?
0: Yani işte çok yorgunum.
1: Yani çok yorgunum.
0: Evet.
1: Bir de şey, zamanım yok.
0: Zamanım yok. Evet, çok yorgunum ve zamanım yok. Aslında normalde zamanım yok dediğimiz zaman içerisinde telefona bakmak, televizyonla belki işte izlemekte zaman geçirmek gibi birçok şeyi koyuyoruz aslında.
1: Zaman yok olabilecek bir şey değildir. Zaman, çünkü hani sonuçta 24 saat var ve zaman yönetilebilir bir şeydir. Ve geçen haftalarda sanırım yaptık bunu. Sağlıklı insanın belirtilerinden biri de sağlıklı zaman yönetimidir. Yani eğer aklı başında birisiyseniz ne zaman eğleneceğinizi, ne zaman çalışacağınızı, ne zaman ders çalışacağınızı birbirinden ayırt edebiliyor olmanızı bekler toplum. Aksi takdirde zaten o gelişme, hani ben büyüdüm diyemezsiniz yani, anlatabiliyor muyum? O yüzden evet, hani bana da oluyor. Zamanım yok, yanlış bir şey. Bir tane reklam gördüm geçenlerde. İşte zamanım yok, yani İngilizce yazıyor. Yok'u silmiş, var haline gelmiş. Neden? Çünkü böyle bir bahane olamaz. İnsan enerjisi de yönetilebilir bir şeydir. İnsan zamanı da yönetilebilir bir şeydir. Buradaki olay, dedim ya, görevi koyarken en yorgun, en zamansız halinize de yapabilecek şekilde yapmak. İşte benim eşim geçenlerde geldi, dedi ki bundan sonra haftanın 5 günü spor yapıyoruz. Dedim ki yapamazsın yeni başladığında. Çünkü ilk yaptığın günlerde kasların ağrıyacak, sürdüremeyeceksin. Üst üste yapamayacaksın. Birer tane dinlenme günü araya koymak mecburiyetindesin şu an. Belki 3 günle başla, sonra 4'e çıkarırsın en fazla. Ondan sonra ne oldu? Tabii öyle yapamadığı için iyice gitti. Çünkü yorgun bir şekilde üstüne tekrar yaptığı için bir süre sonra o öz denetimi, iradesi, yeterince motivasyonu güçlü olamıyor. O acıya rağmen onu devam ettirmeye. O yüzden gerçekten mantıklı hedefler, mantıklı görevler almak gerekiyor üstümüze. Efendim, kendinize bahane uydurduğunuzda, mesela ya şunu yapmak istiyorum, yapamıyorum, bir üzgünsünüz diyelim. Hemen sorun, neden yapamıyorum? Çünkü param yok, çünkü bilmem ne yok, zaman yok. İşte sorgulamamız gereken kısım bu. Buna da para lazım mı acaba? Acaba hiçbir kısmı elinizdeki kaynaklarla yapılamaz mı? Tabii şundan bahsetmiyorum. Kayak yapmak istiyorum, kayamıyorum. Tamam. Yani hiçbir kaynak olmadan tabii ayağımıza sopa takıp kayamayız. Ama kayak yapmaktan kastım nedir? Hani acaba bir spor mu yapmak istiyorum sadece? Ya da bir dağa gidip bir şekilde yürüyüş yapsam tatmin olacak mıyım? Onun arkasında yatan sebebi bulmak gerekiyor. Efendim, ben hep kontrbas çalmak istedim. Koca bir alet. Param yok, satın alamıyorum. Çünkü bayağı da pahalı. Peki, bunu çalmaktaki sebebin nedir? Acaba başka bir enstrüman çalsan şimdilik yeterli olmayacak mı? Ulaşılabilir olanı bulmak lazım. Bahane yaratmayalım. Şu anda bir sürü işte aynı anda çalışıyorum. Bir yandan da tekrar çekçe öğrenip unuttuğum şeyleri çok üzülüyorum. Çünkü vakti zamanında ona zaman ayırmışım, emek vermişim. Niye silinip gitsin? Hı hı. Ve beyniniz bunu tamamen silmiyor, gömüyor biliyorsunuz. Siz onun üzerinde çalıştığınız zaman o geri geliyor. Tekrar çalışmaya başladım ve kelimeleri de yavaş yavaş

0: hatırlamaya başladım ama ilk başta hani evet hayır neydi onu bile zor hatırladım. Şimdi hiçbir şey değilse bir tanecik minik video izliyorum. Gerekirse kafam çok dolu olsun, hiç anlayamayayım, uykudan ölüyor olayım, sadece izliyorum. Yeter ki onunla alakalı bir şey her gün yapayım. Her gün onu duyayım. Hani beynim onu hala kullandığını kabul etsin. O yüzden bahane kendimize üretmeyelim. Şu kişi izin vermiyor, bu kişi izin vermiyor. Lütfen soralım, mı acaba? Hı hı. Bu mı acaba'yı unutmayalım. Sonra bahaneyi uydurduk. Sonra tabii haliyle kendimize yeni bir hedef koyuyoruz. Hı hı. Ya o daha önceki görevi düşürüyoruz. Ya bambaşka bir şey koyuyoruz. Bu sefer hiçbir şeyde dikiş tutturamamış. Çünkü o hedefi de koyduğumuzda yine bu oyunlara kanacağımız için hiçbir dikiş tutturamamış vaziyette oraya buraya savrulup duruyoruz. Ne oluyor? Öz yeterlilik hissimiz düşüyor. Öz yeterliliğimiz düşmesi ne demek? Ben yapamam hissiyatı geliyor. Hayat rutine biniyor. İleriye gitmeyen hayat rutine binmiş demektir ve sizi tatmin etmez. Alışveriş yaparak çözülmez bu. Sadece gezerek çözülmez. İşte ne bileyim daha fazla çikolata yiyerek, yiyip içerek çözülmez. İşte erteleme döngüsü böyle bir şey. Tabii Gamze'nin yine daha çok sorusu var. Hı-hı. Kısa bir ara verelim önce. Hı-hı. Sizin de sorularınız varsa lütfen yazın.
1: Lütfen yazın bize. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan erteleme konusuyla buradayız.

0: Radyo Like'tasınız. Yeni katıldıysanız eğer hoş geldiniz.
1: Başka geldiniz.
0: Bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Aslında programımızın bugünkü bölümünün sonuna doğru geliyoruz. Eğer dinlediyseniz bir erteleme döngüsünden bahsettik. Efendim dedik ki kendinize çok büyük bir görev koyduysanız eğer dikkat edin yanlış. Sonra ertelersiniz. Sonra erteliyorsanız eğer kendinizin lütfen farkında olun. Şu anda şunu demek bile beynini ikna edecektir. Ben bunu erteliyorum. Adını koyun her zaman. Yani o zaman beyninize siz hakim olursunuz. Ondan sonra erteleme davranışları sergileriz dedik. Yani şunu da yapayım öyle başlayacağım. Bunu da yapayım öyle başlayacağım. Ondan sonra da bunların üstelik güzel böyle kısa süreli ödülleri olur dedik. Yine eğer erteleme etkinliği yapıyorsanız deyin. Bu bir erteleme etkinliğidir. Ben şu an oyalanıyorum aslında. Ondan sonra bunun ödülleri, tabii ben videoları izledim. Oh eğlendim. Ama adını koyarsanız bu aslında geçici bir ödül. Birazdan kendimi daha kötü hissedeceğim. Değil mi? Ondan sonra ne oluyor? Suçluluk duymaya başlıyoruz. O videolar falan bitiyor, o gün bitiyor, zaman kalmamış oluyor. O ödevler kaldı mı kenarda? Ondan sonra öğretmenimiz bize kızacak mı yarın? Ya da o notlara düzgün güzel notlar alamayacak mıyız? Yapabileceğimiz bir şey durduk yere ellerimizden böyle kaydı, gitti, öyle feda ettik boş boş. Zamanımız geçti, biz hala istediğimiz hedeflere ulaşmadık. Ve diyoruz böyle, ay insanlar aldı yürüdü, ben hala yerimde sayıyorum. Sonra diyoruz ki efendim bu suçluluktan çıkmak için ama canım çünkü onlar şöyle yapabiliyor ben yapamıyorum hani ya da param yok, zamanım yok, enerjim yok. Ve muhakkak bir şey vardır şu izin vermiyor, kardeşim izin vermiyor ya da işte aman hep benden bir şey istiyorlar ondan olmuyor. Hayır, zaman da enerji de her şey de yönetilebilirdir. Her bahanenize mı acaba diye bir sorun dedik ve ondan sonra da deyin ki ben bunu erteliyorum. Dürüst olun kendinize. Hı hı. Kardeşim ben bahaneler ürettim. Ben bu işin içinden çıkamıyorum. Yapamıyorum ya ne yapacağım? Sonra yeni hedef koyuyoruz. Tamam ama. Yarından itibaren şöyle. Sonra yine aynı döngü. Dön dur. İşte bu döngümüz böyle bir şey. Gamze şu. Önemli olan yapmamız gereken şey... Bunları eğer fark edersek, ben bunu ertelemeye çalışıyorum, oyalanmaya çalışıyorum, bu aslında bu ödül geçici, şu anki bu zevkim geçici, sonra acı çekeceğim, suçluluk duygusu hissedeceğim ve bilin ki neticede bu, ben beceremiyorum, ben yapamıyorum hissiyatı uyandırıyor. O yüzden lütfen farkında olalım, adını koyarsak yönetebiliriz. Var mı efendim sorularımız?
1: Nasıl kıracağız bu erteleme döngüsünü?
0: İşte birincisi, her zaman ilk başta bunu söylüyorum. Her şeyi yönetmenin birinci yolu onun farkında olmaktır.
1: Evet, en önemlisi.
0: Yani bilmediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz. Öncelikle farkında olacağız ve bu döngüyü şimdi biz anlattık. Özellikle de birkaç kere tekrarladım ki akılda daha kalıcı olsun. Ben oyalanıyorum. Ay bu görev fazla büyük oldu. Bunları eğer adını koyarsanız bu ödül geçici, sonra suçluluk duyacağım ya da şu anda suçluluk hissiyatı var bende. Bak yeni görev koydum. Demek ki tekrar geri döngü başlıyor. Niye bir öncekine devam edemiyorum falan filan. Bunun adını koyarsanız otomatik olarak bir şey yapmaya başlayacaksınız. İkincisi, bunun için çocukça, gerçekten çok çocukça, çok basit etkinlikler yapılıyor. Nedir bu? Bir görevi başarma etkinliği. Bir liste yapın ve yanına böyle tik atılacak şekilde olsun. Görev listesi. Her sabah kalktığımda bir bardak su içeceğim. Temizlikle alakalı bir şey yapacağım. Diyelim işte bir yere silmek. Her gün aileden ya da arkadaşlarımdan birini arayacağım. Ya da her gün bir vlog paylaşacağım ufak bir şey. Ya da bir şey yazacağım falan filan. Basit şeylerden de oluşturabilirsiniz ve o gün onu yaptıkça yanına tik atın. Ama hani bu ders programı gibi her gün için olması gerekiyor. Yanında böyle bir sürü boşluk olacak. O hafta boyunca her gün yanına tik atacaksınız. Bugün bir bardak suyumu içtim mi sabah kalkınca? Hop tik. Bunu neden yapıyoruz? Zihniniz evet görevlerini yerine getirebiliyorsun, öz yeterliliğine ulaşsın. Böyle başlarsak eğer ve farkında olursak zaman içinde gelişecektir. Daha sonra eğer bu aşamaya geçerseniz hangi noktada takıldığınızı yazarsanız daha ayrıntılı bir şekilde anlatırız tabii ki. Ama ilk başta bir farkındalık, iki görev çetelesi, bayağı çocuk gibi her gün gelip her şey için oraya tik atmak gerçekten özgüveni çok geliştirecek bir şey. Var mıdır başka sorumuz? Sonuna geldik programımızın.
1: Evet, sorularımızın da sonuna geldik.
0: Süper, evet. İyi, çok tamam. Güzel. Başka bir dünyanın insanları, başka bir dünyanın vatandaşları. Bugünkü programımızın sonuna geldik efendim. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Ve umarım hayatınıza birazcık böyle dokunabilmişizdir.
1: Evet.
0: Lütfen lütfen eğer sorularınız, yorumlarınız, önerileriniz varsa bize ulaşın.
1: Evet, lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Hayatı ertelemediğiniz, gerçekten her şeyi belirli döngüsüyle, sırasıyla ve bir bahane uydurmadan gerçekliğiyle yapabildiğiniz
0: güzel, verimli yaşamlarımız olsun.
1: Olsun.
0: Öyle ki yapacağımız işleri yapalım ki o beynimizdeki böyle arkada çalışan rahatsız edici sesten kurtulalım. Hayatın da tadını böylece çıkarabilelim.
1: Evet.
0: Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
1: İyi bakın. Hoşça kalın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Günahlarım için bir başkasını suçladığım sürece onların üstesinden gelmem, bu konuda zafer kazanmam asla mümkün olmayacaktır. Peki, ayartıya kapıldığımız zaman suç kimdedir?
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Ruhsal olgunluk düzeyimiz ne olursa olsun her zaman günahın cazibesiyle karşı karşıya kalırız. O halde ayartı karşısında tavrımız ne olmalıdır? Bu konuyu ele alacağımız bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

Yaşamınızda ayartılarla karşılaştığınız alanları düşünmenizi istiyorum şimdi. Ya da şöyle sorayım, yaşamınızdaki en güçlü, en yoğun ayartı hangisidir? Bu ayartıyla karşılaştığınız zaman nasıl karşılık verirsiniz? Hep aynı hikaye. Sürekli olarak aynı ayartıyla karşılaşıyorum. En iyisi pes etmek. Çünkü başarılı olamayacağımı biliyorum mu dersiniz? Yoksa bu ayartıyı yenmeye mi çalışırsınız? Sevgili dostlar, kendisini tutsak gibi hisseden insanlardan mısınız yoksa? Eliniz ayağınız bağlanmış gibi mi? Yaşamınızdaki en güçlü ayartı nedir? Bir ayartıya kapıldığınızda bunun sorumluluğunu üstlenir misiniz yoksa çevrenizde suçlayacak birini mi ararsınız? Diğer bir anlatımla suçu içinde bulunduğunuz durumda mı bulursunuz? Ya da bir başkasını mı suçlarsınız? Suçu geçmişinizde ve ailenizde mi ararsınız? Ya da sevgili dostlar, Tanrı'yı suçlayacak kadar ileri mi gidersiniz? Ayartı, yaşamda hepimizin karşılaştığı evrensel bir olgudur. Hepimiz ayartılarla karşılaştık, gelecekte de karşılaşmaya devam edeceğiz. Ayartılarla karşılaşmayacağımız bir zaman asla olmayacaktır. Ayartılar çok çeşitli biçimlerde kendini gösterecektir. Ayartılar çok çeşitli yönlerden gelecektir. İnsanlar ayartılarla aynı biçimde karşılaşmaz. Bazılarına son derece ayartıcı gelen bir şey, diğerine hiç de ayartıcı gelmez. Bir insan bazen çok küçük bir şeyle ayartılabilirken, aynı şey bir başkasını hiç etkilemeyebilir. Ama hepimiz ayartılabiliriz. Kutsal kitapta herhangi bir alanda ayartılmamızın artık olanaksız olduğu bir duruma geleceğimizi düşünmememiz gerektiği bildirilir. Kutsal yazılardaki bu uyarı son derece açıktır. Sevgili dostlar, bu vaazımızın başlığı, ayartı karşısında kimi suçlamalıyız? Şimdi dilerseniz Yakup 1:1-4 ve 12:17'ye bakalım. Yakup 1:1-4 şöyle bildiriyor. Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu ben Yakup, dağıtılmış olan 12 oymağa selam ederim. Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğiniz zaman bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan, olgun ve yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. Şimdi de 12-17 ayetlerini okuyalım. Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. Ayartılan kişi, Tanrı beni ayartıyor demesin. Çünkü Tanrı, kötülüklerle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Sonra arzu gebe kalınca günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Sevgili kardeşlerim, aldanmayın. Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan ışıklar babasından gelir. Dostlar, günahlarım için bir başkasını suçladığım sürece onların üstesinden gelmem, bu konuda zafer kazanmam asla mümkün olmayacaktır. Ayartıya kapıldığımız zaman, peki suç kimindir? İlk olarak ayartılarla karşılaştığımızda nasıl bir mantık yürütürüz, onu ele almak istiyorum. Ayartıyla karşılaştığımız zaman hangi gerekçeler gösteririz? Ayartılan kişinin bu konuda nasıl düşündüğüne dair bir örnek vereyim. Kişi çoğunlukla bir başkasını suçlamak ister. Suçu geçmişine, yetiştiriliş tarzına, zayıflıklarına, birlikte çalıştığı kişilere, aile bireylerine, hatta bazen Tanrı'ya yüklemek ister. Yani kişi bu tür gerekçeler göstererek Tanrı'yı suçlamak ister. Kişi ayartıya kapılmasına gerekçeler bulmak gayretiyle nedenin Tanrı olduğunu düşünür. Çünkü o evrenin hakimidir ve durumun farklı olmasını sağlayabilirdi diye düşünür. Sana bir şey söylemek istiyorum dostum. Sen ayartı yüzünden içinde bulunduğun koşulları ya da Tanrı'yı suçlamaya yöneldiğin sürece asla zafer kazanamazsın. Hepimiz
karşılaştığımız aksilikler karşısında Tanrı'yı suçlayıcı düşüncelerimizin ve davranışlarımızın eseriyiz. Sen eğer kendi hataların, kendi günahların, kendi itaatsizliğin, kendi isyanın, kendi alışkanlıkların, yoluna çıkan tuzaklar ve kapanlar için Tanrı'yı suçlarsan asla özgür kalamazsın. Bu ayetlerde ayartılar için Tanrı'yı suçlayamayacağımız açıkça bildiriliyor. Bunu yapmak kolaydır. Zira sorumluluğu üzerinizden atıverirsiniz. Yaşamda bizi ayartmaya çalışan pek çok insanla karşılaşabiliriz. Kutsal kitapta Süleyman'ın özdeyişleri 1:10-19'da bizi ayartmaya çalışanlara baş eğmememiz gerektiği ve eğer ayartılmışsak bunun için kimseyi suçlayamayacağımız açıkça bildirilir. Ayetleri okuyorum. Oğlum, seni ayartmaya çalışan günahkarlara teslim olma. Şöyle diyebilirler, bizimle gel, adam öldürmek için pusuya yatalım, zevk uğruna masum kişileri tuzağa düşürelim. Onları ölüler diyarı gibi diri diri, ölüm çukuruna inenler gibi bütünüyle yutalım. Bir sürü değerli mal ele geçirir, evlerimizi ganimetle doldururuz. Gel, sen de bize katıl, tek bir kesemiz olacak. Oğlum, böyleleriyle gitme, onların tuttuğu yoldan uzak dur. Çünkü ayakları kötülüğe koşar, çekinmeden kan dökerler. Kuşların gözü önünde ağ sermek boşunadır. Başkalarına pusu kuran, kendi kurduğu pusuya düşer. Yalnız kendi canıdır tuzağa düşürdüğü. Haksız kazanca düşkün olanların sonu böyledir. Bu düşkünlük onları canlarından eder. Evet dostlar, ayetler işte böyle söylüyor. O halde yaşamda karşılaştığınız herhangi bir ayartıyı yenmek istiyorsanız, uymanız gereken birinci ilke, Tanrı'yı suçlayamam, ayartılmamın sorumluluğunu üstlenmeliyim olmalıdır. Yani ayartılmanız konusunda diğer unsurları ya da koşulları suçlu gösteremeyiz. Ayartıya kapıldığınız zaman ayartılmamdaki asıl sorun nedir sorusunu sormalıyız. Kişi bu konuda akıl yürütürken Tanrı'yı suçlayamayacağının bilincinde olmalı ve ne yapacağına karar vermelidir. Not almanızı istediğim ikinci nokta Tanrı'nın güvenilirliğidir. Tanrı güvenilirdir. Her ayartı karşısında ona daima güvenebilirim. Yakup 1:13'te neler bildirilmiş tekrar okuyalım. Ayartılan kişi Tanrı beni ayartıyor demesin. Çünkü Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Dikkat ederseniz ayet ayartılan kişi diye başlıyor. Yani burada kişi eğer ayartılırsa değil, kişi ayartıldığı zaman anlamı öne çıkıyor. Bir de Tanrı kötülüklerle ayartılmaz ifadesine bakalım. Yakup burada doğası gereği, tabiatı gereği Tanrı'nın ayartılmasının mümkün olmadığını söylüyor. Tanrı'nın değişmez olduğunu söyleriz. Bu onun daima sabit kaldığı anlamına gelir sevgili dostlar. Tanrı'nın niteliklerinden diğer biri ise kutsal olmasıdır. Tanrı günahtan tamamen uzaktır. Aynı zamanda Tanrı'nın gücü her şeye yeter, yani sınırsız bir güce sahiptir. Bu da hiçbir şeyin Tanrı'nın üzerine günahkarlık bulaştıramayacağı anlamına gelir. Tanrı her şeyi bilendir. O her şeyi bilir, her şey onun tarafından bilinir. Öyle ki günah ve kötülük hiçbir zaman Tanrı'ya sinsice veyahut zorla yaklaşamasın. Tanrı tümüyle kutsaldır. Kutsal yazılarda, yani kutsal kitapta tapındığımız Tanrı'nın asla günah işlemeyeceği yazılıdır. Tanrı hiçbir surette, hiçbir koşulda, hiçbir şekilde sevgili dostlar günah işlemez. Şimdi belki de biriniz, ya İsa Mesih, bize İsa Mesih'in Tanrı olduğunu öğrettiniz diyebilir. Evet doğru. Şimdi İbranilere mektup 4:15'i açalım. Bakın bu ayette ne diyor? Çünkü zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan değil, tersine her alanda bizim gibi sınanmış, yine de günah işlememiş bir başkâhinimiz vardır. Yani diğer bir ifadeyle başkâhinimiz Mesih her alanda bizim gibi sınanmış ama günah işlememiştir. Bu yüzden bizi anlar ve neler hissettiğimizi
bilir. Okuduğumuz bu kutsal kitap ayetinde İsa Mesih'in her alanda bizim gibi sınandığı ama tümüyle günahsız olduğu bildiriliyor. Bu ifadede bir çelişki varmış gibi görünüyor sevgili dostlar. Kutsal kitapta Tanrı'nın günahla ayartılmayacağı bildiriliyor. Öte yandan İsa Mesih her zaman için Tanrı'ydı. Tanrı'dır ve daima öyle olacaktır. Oysa kutsal kitapta Matta 4:1 ayetinde onun iblis tarafından denenmek üzere çöle götürüldüğü bildirilir. Bakın ne diyor ayette? Bundan sonra İsa iblisin denemelerinden geçmek üzere ruh tarafından çöle götürüldü. Dikkat ederseniz onu yani İsa Mesih'i çöle götüren kutsal ruhtu. Onu ayartmaya çalışan ise baba Tanrı değil, iblisti. Kutsal kitapta Yakup 1:13'te Tanrı'nın ayartılmayacağı bildirilir ve şöyle denir. Ayartılan kişi Tanrı beni ayartıyor demesin. Çünkü Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Tanrı eğer ayartılmazsa nasıl oldu da İsa Mesih ayartılarla karşılaştı? Şimdi dikkatle dinleyin. Yuhanna 1:14'ü okuyorum. Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu olan biricik oğlun yüceliğini gördük. Yani İsa Mesih insan bedeni aldı. O hem tümüyle insan hem tümüyle Tanrı olması nedeniyle ikili bir doğası vardı. Ama ikili doğası özünde tekti. O Tanrı'ydı ve o insandı. Bu ikisini asla birbirinden ayıramayız. O halde Tanrı bir yandan ayartılmazken, öte yandan İsa Mesih'in Tanrı olduğunu ve ayartılarla karşılaştığını nasıl söyleyebiliriz? İsa Mesih hangi kimliğiyle ayartılarla karşılaşmıştı? Evet, ayartılarla karşılaştığı

ve tümüyle insandılar. Keza Rab İsa Mesih de tümüyle kusursuzdu ve insandı. Adem ile Havva Aden bahçesinde günah işledikleri zaman kusursuz insani doğaları bozuldu ve bir daha asla eskisi gibi olmadı. Bu yüzden hepimiz aynı insani ve de günahkar doğayı taşıyoruz. Romalılar 5:12'de bakın ne yazılı. Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. İsa Mesih yeryüzündeyken kusursuz insani doğaya sahipti. Kutsal kitapta İsa Mesih'in sınandığı bildirilir. Ancak bazıları, onlar gerçek ayartı değildi, sahteydi, o hiçbirini hissetmedi derler. Onun karşılaştığı ayartılara ileride ayrıntılarıyla değineceğim. Ama şimdiden anlamanız için kısa bir bilgi vermek istiyorum sevgili dostlar. İsa Mesih, ayartıları hiçbirimizin hissedemeyeceği kadar yoğun biçimde hissetti. Demek istediğim, o ayartıların gücünü hiçbirimizin yaşamayacağı biçimde göğüsledi. Peki bu ne anlama gelir? Örneğin, belirli bir alanda kolaylıkla ayartıya kapılan bir insan olduğunu düşünün. İblis ona yaklaşıp saldırıya geçtiğinde kişi, "Bunu yapmamam gerektiğini biliyorum ama yapacağım." diyerek iblise uyar. O kişi ayartının gücünü tam olarak asla hissetmez. Çünkü aldanması hiç de zor olmamıştır. Böylesi kişiler en ufak bir ayartı karşısında bile yere serilirler. Oysa sizler ve ben ayartıya direndiğimiz zaman onun bütün ağırlığını hissetmeye başlarız. Üstelik siz daha fazla direndikçe üzerinizdeki baskı daha da artar. Eğer teslim olursanız fazla bir şey hissetmezsiniz. İsa Mesih her türlü ayartıya sevgili dostlar karşı direnmişti. İbranilere mektup 2:18'de şöyle bildirilir. Çünkü kendisi sınandığında acı çektiğine göre sınananlara yardım edebilir. İsa Mesih her alanda sınandı ve acı çekti. Kutsal kitapta onun asla yenilmediği, asla teslim olmadığı, asla baş eğmediği bildirilir. O her türlü ayartının ve iblisin her saldırısının bütün ağırlığını ve baskısını hissetmişti. O, kendisine yöneltilen bütün ayartıların ağırlığını hiçbirimizin hissetmeyeceği gibi hissetmişti. Çünkü o tümüyle günahsızdı ve ayartıya bütünüyle direnmişti. Sizler ve ben ayartılara direnebiliriz ama bu direnişimiz asla İsa Mesih'inki gibi olmaz. O halde hiç kimse İsa Mesih benim hissettiklerimi asla hissetmedi diyemez. O, bizim asla hissedemeyeceğimiz şeyleri hissetti. O, ölüm diyarının üzerine savurduğu her şeyi asla günaha girmeden ve hiçbir kötü düşünceye kapılmadan üstlendi. Bu, salt kötülüğün karşısındaki salt kutsallıktı. Bu ikisi çatıştığı zaman günahın ve ayartının bütün ağırlığını ve baskısını hissedersiniz. O halde hiç kimse İsa Mesih'in ayartının ne olduğunu bilmediğini söyleyemez. Ayete şimdi tekrar bakalım. Yakup, Tanrı ayartılmaz diye bildiriyor. Yani o bu konuda tümüyle güvenilirdir. Tanrı ayartılmaz. Yani iblis Tanrı'yı size bir şey yapması için hiçbir şekilde ayartamaz. Burada dikkat etmenizi istediğim ikinci noktaysa Tanrı'nın hiç kimseyi ayartmadığıdır. Yakup 1:13'ü şimdi tekrar okuyalım. Ayartılan kişi Tanrı beni ayartıyor demesin. Çünkü Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Şimdi sevgili dostlar daha iyi anlamanız için birkaç terimi açıklamak istiyorum. Çünkü kutsal kitabın bazı çevirilerinde ayartı kelimesinin Tanrı sanki insanı kötülük etmeye teşvik ediyormuş anlamını verecek biçimde kullanıldığını görüyoruz. Bu yüzden Yakup 1:2-3'e geri dönelim ve size denenmeler, sıkıntılar, zorluklar, zulümler, acılar, kötülüğe teşvik ve ayartılmanın farkını göstereyim. Yakup 1:2'de kötülük etme tuzağının zaten kurulmuş olduğunu söylüyor.

0: Ayette şöyle yazılı: "Kardeşlerim, çeşitli denemelerle ya da ayartılarla yüz yüze geldiğiniz zaman bunu büyük sevinçle karşılayın." Sevgili dostlar, ben burada denemeler, denenmeler, ayartılar ile sınanma arasındaki farkı görmenizi istiyorum. Denemelerin ya da ayartıların Grekçedeki karşılığı peirasmos'tur. Şimdi de bir sonraki ayete bakalım. Bakın orada ne diyor? "Bilirsiniz ki imanınızın sınanması, yani dokimos, dayanma gücü yaratır." Şimdi Yakup 1:12'ye bakalım. Zira orada da aynı şeyle karşılaşıyoruz. "Ne mutlu denemeye, peirasmos'a dayanan kişiye. Denemeden, dokimos'tan başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır." Siz şimdi belki de bu iki kelimenin daima ayrı mı tutulduğunu soracak olursanız hayır derim. Ancak birinci kelime, yani peirasmos, genellikle kötülük etmeye teşvik ve ayartı anlamını taşır. Dokimos kelimesi ise yeni antlaşmada, yani İncil'de, her seferinde başarıyla çıkacağınız, onaylanacağınız ve doğru bulunacağınız denemeler ve sınanmalar için kullanılır. Yani dokimos, bizi geliştirmek için amaçlanan sınavlar, denemelerdir. Peirasmos ise amacı kişiyi geliştirmek değil de mahva sürüklemek olan, günaha ve kötülük etmeye teşvik eden ayartılar, baştan çıkarıcı unsurlar anlamında kullanılır. Yakup 1:2-3 şöyle bildirir: "Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğiniz zaman bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır." Evet, bunlar sizi geliştirir. Size ne sağlar? Sevgili dostlar, size dayanma gücü sağlar. Size mükemmel sonuçlar getirir. Olgunlaşmanız, yetkinleşmeniz, hiçbir açıdan eksiğiniz kalmaması içindir. Yani iman yaşamınızda ilerlemeniz içindir. Tanrı bu yüzden yaşamınızda bazen zorlukların, sıkıntıların, acıların ve denemelerin olmasına izin verir. O, sıkıntılarla karşılaşmanıza izin verecektir. Tanrı'nın bunlara izin vermesindeki nihai hedefi, inanlıyı ruhsal açıdan geliştirmektir ve olgunlaştırmaktır. Öte yandan, kutsal kitabın hiçbir yerinde Tanrı'nın bizi kötülük etmeye, kötülük yapmaya teşvik ettiği bildirilmez. Bizler Tanrı'ya tapınmak ve O'na hizmet etmek için yaratıldık. O'na karşı günah işlediğim takdirde tapınmam ve hizmetim de aksayacaktır. Tanrı'nın beni günah işlemeye, yani yaratılışımın amacı olan tapınmamın ve hizmetimin engelleneceği bir şeye teşvik etmesi mümkün mü? Bu konuda bir düşünün. Günah işlediğiniz zaman yaratan yerine yaratılmış bir varlığa tapmış oluruz. O halde ayartılmam demek, Tanrı'nın beni bir başka kişiye ya da bir nesneye tapmam, ona hizmet etmeye başlamam ve ona tutsak olmam için ayartmasıdır ki bu da Tanrı'nın amacına tümüyle, bütünüyle aykırıdır.
1: Dinlemiş olduğumuz, bugünkü paylaşımda da gördüğümüz gibi bir ayartıyla karşılaştığımızda çoğunlukla başka birini ya da başka bir şeyi suçlayarak karşılık veririz. Suçu başkasına atmaya çalışırız. Halbuki ayartıya karşı zafer kazanmak istiyorsak, sorumluluğu da üstlenmeliyiz. Gelecek paylaşımda bu konuyu ele almaya devam edeceğiz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: iyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
9: Sonsuz bir hayat.
10: Gerçeği tanıtın.
11: Radio Light.

Lamb upon the throne, who reigns forever.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Habakuk 2. bölüm 17. ayette Lübnan'a ettiğiniz zorbalık kendi başınıza gelecek. Telef ettiğiniz hayvanlar sizi dehşete düşürecek. Çünkü insan kanı döktünüz, ülkelere, kentlere ve oralarda yaşayan herkese zorbalık ettiniz der. Zorbalık diğer bir deyişle şiddet eylemleri de sarhoşluğun neden olduğu sonuçlardandır. Fazla söze gerek yok. Siz de biliyorsunuz birçok kötülüğün başlıca nedenlerinden birisi alkoldür. Bugün toplumumuzu yiyip bitiren bütün uyuşturucu bataklığı, boşanmalar, kumar ve fuhuş büyük ölçüde bu sarhoşluk günahından kaynaklanarak ortaya çıkar. Beşinci kınama ise burada Tanrı'nın en nefret ettiği günahlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Habakuk 2. bölüm 18 ve 19. ayetlerde İnsanın biçim verdiği oyma ya da dökme putun ne yararı var ki aldatmaktan başka? Putu yapan yaptığına güvenir ama yaptığı ne ki dilsiz puttan başka? Tahta puta canlan diyenin, dilsiz taşa uyan diyenin vay haline. Put yol gösterebilir mi? Altınla, gümüşle kaplanmış ama içinde yaşam soluğu yok diyor. Tabii ki en büyük günah sarhoşluk değildir. En büyük günah gerçek Tanrı'yı bırakıp onun yerine sahte bir ilaha, sahte bir dine yönelmek ve puta tapmaktır. Günahlar içerisindeki en berbatı budur. Eski Antlaşmanın Hakimler kitabında yönetimle ilgili büyük bir prensip yer alır. Bu aynı prensipten Yeşaya'nın kitabında da açıkça söz edilir. Arkadan gelen peygamberlerin hepsi burada belirtilen prensibi kendi ortamlarına uyarlayıp basitçe uygularlar. Bu prensip şudur. Bir ulusun çökmesinde 3 aşama vardır. Birincisi dinde, inanışta sapkınlığa düşmek. İkincisi ahlaksal bozukluklar ve üçüncüsü de siyasi anarşidir. İnsanlık tarihinde kaybolmuş ulusların hepsinin başından bu 3 şey kesinlikle geçti. Çünkü bu her defasında bu şeyler yaşandı. En temel sorun siyasi anarşi değildir. Yine en temel sorun ahlaksal bozukluklar da olmamıştır. Her ne kadar bunlar kötü ve berbat şeyler olsa da yine de en temel sorun dinde, inançta sapkınlığa düşmek, gerçek Tanrı'dan uzaklaşıp sahte ilahların peşinden yürümek ve onlara tapmaktır. Kim ne derse desin bugün dünya uluslarının içine düştüğü bataklık bu. Gelişmiş süper ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ya da 3. dünya ülkeleri hep bu sorunlarla karşı karşıyadır. Bunlar bir yerde devletin sorunu değil ama bireyin, daha doğrusu insanın kendi yüreğinin sorunudur. Biz de ülkemizden söz edecek olursak kişi başına düşen ulusal gelirde görülen adaletsizlikten, sağlık sektörünün çökmesine, devlet dairelerindeki rüşvetten siyasi partizanlığa kadar birçok günahı sayabiliriz. Bu doğrultuda başka birçok sorun da sizin aklınıza geliyor olabilir. Ama şu var ki milliyetçilik ve dincilik gururundan bu günahtan tövbe etmedikçe, karşımızdaki insanı kendimizi sever gibi sevmedikçe toplum olarak ileriye gitmeyeceğiz. Milliyetçilik dediğimde vatanseverlikten, vatana bağlılıktan söz etmiyorum. Her bir birey vatansever ve vatanına bağlı olmalıdır. Kendimi, ırkımı diğer insanlardan üstün görmek, onları küçümsemek türünden bir milliyetçilikten söz ettiğimin altını çizmek isterim. Milliyetçiyim diyor ama devletin yasasına uymuyor. Devletin malına mülküne zarar veriyor. Vergi kaçırıyor. Devletin malını çarçur ediyor. Zihniyetiyle yaşayan kişi. Bu tür yaklaşımlarında aslında vatan haindir. Vatanın her bir taşını bile canımız gibi korumamız gerekir. Bakın size yaşadığım bir örneği vereyim. Yıllar önce Frankfurt kentinde bir kitap sergisine gittik. Park ederken arabamız park taşına dokundu ve arabanın arka farları kırıldı. Oradan ayrılıp başka bir yere park etmek istedik ama birden önümüzü orta yaşlı bir bayan kesti. Nereye gidiyorsunuz sizler? Bu park taşına zarar verdiniz dedi. Polis gelmeli. Arabanızın numarasını aldım. Gidemezsiniz. Mecburen bekledik ve polis geldi. O taşın yeniden düzeltilmesi için gereken para cezasını bizden aldı. İşte o zamanlarda gerçek milliyetçiliğin, vatana bağlılığın bu olduğunu düşündüm. Evet değerli dostum. Sözde milliyetçilik ve dincilik gururundan, bu günahtan tövbe etmedikçe, karşımızdaki insanı kendimizi sever gibi sevmedikçe toplum olarak ileriye gitmeyeceğiz. Ahlaksal bozukluk, siyasi çekişmeler ve anarşi, putperestlik, sahte ilahlara tapmak, büyücülük ve falcılık. Bunları yaşadığınız ülkede görüyor musunuz? Görüyorsanız toplum olarak sizi iyi şeyler beklemiyor demektir. Tarih sahnesinden silinen büyük ulusların tarihine baktığımızda onların da bu sorunlar nedeniyle yok olup gittiğini görürüz. Yüzyıllar önce Asur'un, Babil'in başına gelenler, daha sonra Roma'nın, Bizans'ın, Osmanlı İmparatorluğu'nun başına gelenler yarın sizin de başınıza gelebilir. Habakuk peygamberin Tanrı sözüne geçirdiği bu büyük prensip Babil ulusunun yaşamında gerçekleşti. Bir ulusun çöküşü gerçek ve yaşayan Tanrı'dan ayrılıp putperestliğe dönmekle başlar. Buna karşılık olarak bazıları ülkemizde hiç kimse bir putun önüne geçip de ona tapmıyor. Modası geçmiş bu inanç sisteminin var olduğunu nasıl söyleyebiliyorsun diye sorabilir. Hayır. Bu inanç maalesef var. Niye birçokları o yüce Amerikan dolarının, euronun önüne geçip tapınıyor acaba? Niye bazıları sekse tapınıyor? Bazıları seks alemlerine, içkiye tapıyor. Yine birçok genç kız ünlü olabilmek için ellerindeki en büyük değeri, namuslarını ayaklar altına dökmekte tereddüt göstermiyor. Sevgili dostum, ister kabul et, ister etme. Düşünceni sürekli meşgul eden, zamanını, gücünü ve paranı uğruna feda edecek kadar sevdiğin herhangi bir şey veya kimse senin putundur ve sen ona tapmaktasın. Yaşayan ve gerçek Tanrı bu tür bir inancı lanetlemekte ve bunun çok büyük bir günah olduğunu söylemektedir. Tanrı kutsal kitapta kendisinin kıskanç bir Tanrı olduğunu söyler. Tanrı bugün bize ben seni yarattım, seni sevdim, seni kurtardım ve seni istiyorum demektedir. Eğer bir insan Tanrı'ya sırtını dönüyorsa insanın yeryüzünde yapabileceği en büyük hatayı yapmaktadır. Habakuk 2. bölüm 20. ayette oysa Rab kutsal dağındadır. Sussun bütün dünya onun önünde der. Ben şahsen bu gelişmenin Rab İsa'nın yeryüzüne ikinci kez geldiği zaman gerçekleşeceğine inanıyorum. O burada tapınağına geldiği zaman tüm yeryüzü onun önünde sesini kesecek ve susacaktır. O zaman geldiğinde her türlü gürültü, şamata, bağırış, kavga, her türlü gösteri, protesto ve her türlü karışıklık ortadan kalkacaktır. Öte yandan bu sözlerin bugün için geçerli olabileceği de doğrudur. Bugün dünyada bu denli çok sorunla karşı karşıya olmamızın nedeni her ne kadar Rab gökteyse de kendi tapınağındaysa da insanın Rabbin önünde boyun eğmeye ve ona tapınmaya istekli olmayışıdır. Çenemizi kapatıp sadece bir hafta sessiz kalabilseydik çok güzel şeyler olurdu. Keşke herkes bir hafta süreyle ağzını kapatıp hiç sesini çıkarmadan Rabbin önünde bekleyebilseydi. Fakat Rab kutsal dağındadır. Onun önünde bütün dünya sussun diyor. İkinci mezmur 1. ayet bir soru işaretiyle niçin sorusuyla başlar. Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa? Neden boş düzenler kurur bu halklar der. Bunca kargaşa niye? Bunca protesto niçin? Çünkü insanlar Tanrı'dan uzak. Onun için. Uluslar bugün Tanrı'nın gökyüzünde olduğunu unutmuş durumda. Tanrı şimdi kendi cennetindedir. Dünyada ise her şey yolunda diyen kişi çok yanılıyor. Evet Tanrı kendi cennetinde ama dünyada her şey yolunda değil. Dünyamıza, çevremize şöyle bir bakın. Her şey ters gidiyor. Çünkü insan Tanrı ile doğru bir ruhsal ilişki içerisinde değil. Bugün bizim sorunumuz insanın Tanrı ile doğru bir ruhsal ilişki içerisinde olmayışıdır. Sevgili dostum, sadece tek bir alternatif, sadece tek bir çıkış yolu var. Söyleyeyim, doğru kişi imanla yaşayacaktır. Habakuk 3. bölüme geldiğimizde Habakuk denen bu adamın yaşamında çok büyük değişikliklerin yer aldığını görüyoruz. Bu bölümün sonuna geldiğimizde ise Habakuk'un sevinçten coştuğunu da göreceğiz. Anımsarsanız Habakuk kitabı büyük bir karamsarlıkla yani Habakuk'un Tanrı'ya yönelttiği sorularla başlamıştı. Şimdi ise büyük bir sevinç ve yücelik duygusuyla dolu olarak son bulacak. Evet, Habakuk kitabının bu son bölümünde Tanrı'ya yükseltilen övgüleri ve burada açıklanan imandan daha büyük bir imanı başka bir yerde göremeyeceğimiz imanı göreceğiz. Bu üçüncü bölümü yine üç önemli bölüme ayırabiliriz. İlk iki ayette peygamberin duasını görürüz. Üçüncü ayetten 17. ayete kadar olan bölümde Tanrı'nın tasarısı görülmektedir. 18 ve 19. ayetlerde ise peygamberin durumu görülür. Habakuk 3. bölüm 1. ayette peygamber Habakuk'un duası, Şigyonot makamında der. Şigyonot sözcüğü müzikle ilgili bir terimdir. Bazıları bunun parçanın çalınmasında müzisyene yardımcı olan bir tür müzik notası olduğunu düşünmektedir. Bazı kişiler ise bunun bir tür müzik aleti olabileceğini söyler. Bu aynı sözcüğü kutsal kitapta mezmurlarda ama bu kez tekil halde yani Şigayon olarak görürüz. Her iki durumda da bunun müzikle ilişkili olduğu bilinmektedir. Habakuk'un duası şiirsel bir dua, bir tür tapınma ilahisidir. Habakuk'un yaşamında ne büyük bir değişiklik oluyor. Şimdi bunu göreceğiz. Nöbet yerinde yaşadığı o büyük tecrübe ve Tanrı'dan alacağı yanıt için onun önünde sabırla beklemesinin sonucunda gerçek imanı keşfedecek ve gözleri daha önce farkında olmadığı şeyleri görecektir. Bu nedenle bu son bölüme Habakuk'un ilahisi de diyebiliriz. Bunu bir tür halk türküsü, sevinçli bir şarkı olarak değerlendirmek mümkündür. Dikkat edilirse bu bölümün son ayetindeki dipnot olan müzikçi başı için saz aletlerim üzre sözünde bunun telli bir müzik aleti eşliğinde söylenmesi gerektiği anlaşılır. Habakkuk'un buraya düştüğü bu küçük dipnot, öyle inanıyorum ki bu ezginin nasıl söylenmesini veya çalındığında telli sazlar eşliğinde çalınması gerektiğini belirten bir söz olarak yazılmış olmalıdır. Bugün de halk türkülerinin çoğu telli bir sazla söylenir. Telli sazların sesini beğenmiyor olabiliriz ama yine de halk müziğinde telli sazlar çalınan enstrümanlar içerisinde her zaman ön sırada gelmektedir. Herhalde burada bu bölümde bize söylenmek istenen bu olsa gerek diye düşünüyorum. Bir de bugün müziğin bugün duyduğumuz müziklere benzemediğini de düşünüyorum. Ben çağdaş müziğin çok sadık bir dinleyicisi değilim ama bazen dinlemek zorunda kalıyorum. Sık sık konuşma özgürlüğünden söz ediyor, bu alanda mücadele veriyoruz. Peki ya dinleme özgürlüğü ne olacak? Mecbur muyuz birçok şeyi dinlemeye? Ben duyduğum bazı şeyler karşısında dinlememe gereğini duyuyorum. Birileri konuşma özgürlüğü adına bağıra bağıra şarkı söyleyecek. Ben de öte yandan dinlemesini sevmediğim bu müziği dinlemek zorunda bırakılacağım. Bazen şarkı sözlerinde o kadar küfre varan sözcükler kullanılıyor ki dinlerken insan yanındakilerden utanıyor. Tabii ki şarkıyı söyleyen kişinin bu özgürlüğünü kullanmasından yanayız ama aynı ölçüde bizim dinleme özgürlüğümüzün de var olduğu unutulmamalıdır. Özellikle de her alanda olduğu gibi müzikte de taklitçilikten uzak durmak gerekir. Her ülke, her kültür kendine özgü, kendine has müziklere ağırlık vermelidir. Bu ezgiler ve ilahiler için de geçerli. Habakkuk 3. bölüm 2. ayette: "Ya Rab, ünlü duydum ve yaptıklarının karşısında ürperdim. Günümüzde de aynı şeyleri yap Ya Rab. Şimdi herkes bilsin neler yapabildiğini. Öfkeliyken merhametini anımsa" der. Habakkuk'un şarkısı çok güzel bir şarkı. Bu şarkının herhangi bir kişinin kulağını tırmalayacağını zannetmiyorum. Bu güzel bir duadır, ilahidir. Habakkuk burada "Ya Rab, senin haberini işittim" der. Diğer bir deyişle Tanrı Habakkuk'a cevap vermişti. O Habakkuk'a şöyle dedi: "Dinle bak Habakkuk. Ben senin bekleme kulesinde kalıp gözetlemeye devam etmeni ve imanla yürümeni istiyorum. Bana güvenmeni istiyorum. Sen İsrail halkının günahlarına karşı benim hiçbir şey yapmadığımı sanıyorsun ama aldanıyorsun. Ben bir şey yapıyorum. Bu doğrultuda kuzeydeki İsrail krallığına Asurluları gönderdiğim gibi şimdi de Kildanileri ve Babilleri onların üzerine göndermeye hazırlanıyorum." Tanrı Asurlular için "öfkemin değneği" terimini kullanmıştı. Ama Tanrı İsrail'in terbiyesi için Babilleri kullanacak. Bu tamamlandıktan sonra ise kötülükleri ve günahları nedeniyle Babilleri adaletle yargılayacaktı. Tanrı'nın Babil yargılayacağı 2. bölümdeki 5 kınama dile getirilmiştir. Tanrı yavaş yavaş hareket edecek ve Babil'i kötülüklerden dolayı yargılayacaktı. Burada en önemli şey Habakkuk'un tutumunda 180 derece dönüş yapmış olmasıdır. Şöyle diyor: "Senin haberini işittim" ya da "senin konuşmanı işittim ve korktum." Acaba neydi onu korkutan? Biliyorsunuz önceleri Tanrı'nın hiçbir şey yapmadığını düşünüyordu ama şimdi Rab çok şeyler yaptığı için korkuyordu. Habakkuk'un söylediklerine dikkat edin. "Ya Rab, yılların ortasında kendi işini canlandır. Yılların ortasında onu bildir. Öfke içindeyken merhameti hatırla." Yani şöyle diyor peygamber: "Ya Rab, ben senin çalışmakta olduğunu bilmiyordum. Senin hiçbir şey yapmadığını sanıyordum. Ama şimdi yargı için bir şeyler yaptığını görüyorum. Yargı ve ceza için hareket ederken Kildanilere bile merhametli olmayı hatırla ve kendi halkına da merhametli ol." Hatırlayacağınız gibi Habakkuk daha önce sadece Tanrı'dan uzaklaşmış olan kendi halkı üzerine değil, Kildanilerin üzerine de gökten ateş yağmasını istemişti. Şimdi ise "Ya Rab, sakın merhametini unutma" diyordu peygamber. Evet, Tanrı merhametli ve lütuf doludur. O kimsenin yok olup gitmesini istemez. Bugün de Tanrı hiçbir şey yapmıyormuş gibi gelebilir. Ama sizler ve ben Habakkuk'un çıktığı nöbet yerine çıkacak olsaydık ve doğru kişinin imanla yaşayacağını öğrenseydik ve Tanrı ile canlı bir ilişki içerisine girip sahnenin gerisinde neler olduğunu ve tekerlerin hareket ettiğini görecek olsaydık, eminim bizler de Habakkuk peygamber kadar çok şaşırırdık. Emin değilim ama bizler de Tanrı'dan merhamet dileyecektik. Bugün Batı dünyasındaki Mesih inanlarının çoğu toplum içerisindeki olumsuzluklar karşısında çoktan pes etmiş durumdadır. Bizler de çoğu zaman aynı yenilgiyi hissederiz, değil mi? Ama ben size şunu söylemek istiyorum. Tanrı bugün yargı amacıyla hareket etmektedir ve birilerinin çıkıp "Ya Rab, yargılamak için öfkenin içerisinde hareket ederken merhametini de hatırla. Bizi lütfundan yoksun bırakma" diyerek Tanrı'ya haykırması gerekir. Ulusumuzun bugün Tanrı'nın merhametine ihtiyacı var. Sadece bizim değil, her ulusun Tanrı'nın merhametine ihtiyacı var. Günümüzdeki herkes bencil ve gururla dolu. Uluslar kendileriyle ve uluslarıyla o kadar çok övünüyorlar ki kendilerini diğer bütün ulusların üstünde görüyorlar. Bunu biz de yapabiliriz ve de yapıyoruz. Ve bazı zaman farkında bile değiliz. Uluslar milliyetçiliklerine toz kondurmazlar. Dünya ulusları birbirine güvenmezler. Komşu olan ülkeler bile birbiriyle doğru dürüst dostane ilişki içerisinde değiller. Bu kadar terör olayı olmaktadır. Bu terör olaylarına silahları, bombaları sağlayanlar kim? Herkes teröre lanet okuyor. Öyleyse onlara bu silahları veren kim? Çevremizde bir savaş olmakta. Birdenbire petrol fiyatları fırlıyor. Dünya ülkelerinin bile ekonomileri sarsılmaya başlıyor. Hemen fark ediliyor ki petrol ihtiyaçları için gelişmiş ülkeler bile hep dışarıya bağımlı. Bu kez senaryolar üretiliyor. Kim kimden, hangi ülke hangi ülkeden ne kadar kazanç sağlayacak diye girişimler, hatta tehditler ve savaşlar oluyor. Bunu bugün komşu ülkemizde olanlardan da görmekteyiz. Dünyadaki stoklar hızlı bir şekilde tükenmekte ve biriken stoklar acaba ne kadar dayanacak? Bence Tanrı yargılamak ve cezalandırmak için hareket etmekte, bir şeyler yapmaktadır. Bunun karşısında bizler de ondan bize merhametli olmasını istemeliyiz. Evet, hepimizin Tanrı'nın merhametine ihtiyacı var. Bizler imanlar olarak sık sık bereket yağmurlarından söz ederiz. Oysa Yüce Tanrı'nın merhamet yağmurlarından da söz ediyor olmamız gerekir. Habakuk'un düşüncelerinde çok köklü değişiklikler olmaktadır. En başta "Ya Rab, sen hiçbir şey yapmıyorsun" diye sesleniyordum. Niye bir şeyler yapmıyorsun? Niçin onların yaptıklarını yanına bırakıyorsun? İşledikleri günahlara niçin göz yumuyorsun diye sorardı. Şimdi ise Tanrı Habakuk'a kendisinin yapmakta olduğu şeyleri görmesi için izin vermişti. Bunu gören Habakuk merhamet merhamet diye Tanrı'ya yalvarmaya başladı. Eğer bizler Tanrı'nın yargılamak amacıyla ne kadar hızlı hareket ettiğini görecek olsaydık, eminim ki bizler de Yüce Tanrı'nın önünde secde kılar, ondan merhamet dilerdik. Şimdi ayet ayet yaptığımız incelememize devam edelim ve bu güzel duayı ele alalım. Habakuk'un bu duası gerçekten de Tanrı'nın İsrail'in eski tarihinde yaptıklarının küçük bir özetidir. Burada verilmek istenen mesaj, Tanrı'nın bunu geçmişte yapmış olması nedeniyle aynı şeyi gelecekte de tekrar yapmaya istekli olduğudur. Tanrı'nın geçmişte yaptığı şeyleri bugün de yapmaya devam ettiğine güvenebiliriz. Elçi Paulus bu konuda biz imanlara yazarak benim de çok sevdiğim şu sözleri söyler. Filipeliler 1. bölüm 6. ayet. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var. Sevgili arkadaşım, Tanrı senin hayatında da iyi bir işe başladı mı? Size şimdi bu sözleri duyduğunuz şu dakikaya getiren kendisi değil mi? Bu sözleri duyurmakla Tanrı sizde iyi bir işe başlamıştır ve o bu işini Mesih İsa'nın gününe kadar, sizi bu dünyadan alıp kendi oğlunun benzerliğine dönüştürünceye kadar tamamlayacak ve bütünleyecektir. Bizim güvenimiz bu. Habakuk'un bu sözleri de güveni çok güzel bir şekilde yansıtmaktadır. Ben bu bölümde arka planda 3 kişinin var olduğunu düşünüyorum. Ne var ki bunların hiçbiri adlarıyla anılmaz. Çünkü bu insanın Tanrı için yaptıklarını anlatan bir mezmur değil ama Tanrı'nın insan aracılığıyla yaptığını anlatan bir mezmurdur. Burada söze edilen kişilerin adlarıyla anılmamaları işte bu nedendedir. Kutsal kitap uzmanlarının birçoğu burada 2 kişinin var olduğu görüşündedir ama ben 3. ve 6. ayetlerde İbrahim'den, 7 ila 10. ayetlerde Musa'dan, 11 ila 15. ayetlerde ise Yeşu'dan söz edildiği düşüncesindeyim. Bununla birlikte birçokları 3 ve 10. ayetlerde sadece Musa'dan söz edildiği görüşündedir. Bakalım Habakuk 3. bölüm 3. ayet. Tanrı Teman'dan, Kutsal Tanrı Paran Dağı'ndan geldi. Selah. Görkemi kapladı gökleri. Ona sunulan övgüler dünyayı doldurdu der. Teman, İsrail'in güneyinde Edom bölgesinde, Paran ise Sina Yarımadası'na yakın bir yerdedir. Birçok kişi bunun İsrailoğullarının Mısır ülkesinden çıktıkları zamana işaret ettiği düşüncesindedir. Ne var ki anımsayacağınız gibi İbrahim'in Mısır'a gitmesi o zamandan çok daha önceydi. Selah sözcüğü mezmurlarda da geçen çok ilginç bir sözcüktür. Bu sözcüğün burada geçmesi 3. bölümdeki bu sözlerin bir mezmur olduğunu gösterir. Selah sözcüğünün ne anlama geldiği konusunda birbirinden farklı görüşler bulunur. Bazıları bunun müzikte bir tür dur işareti, yani nefes almak için verilen ara olduğunu söyler. Yine bazıları bu sözcüğün geçtiği yerde müziğin daha güçlü hissedilmesini sağlayan, davulların çalınmaya başlaması gerektiğini belirten bir işaret olduğu düşüncesindedir. Ben müzikten biraz anlıyorum. Bazen bir ilahi yazıp bestelediğim bile olur. Bence bu selah sözcüğü bir tür dur, bak ve dinle anlamına gelir. Çocukluğumda semtimizden geçen tren yolu üzerinde bir geçitten ne zaman geçsem yolun yanında direğin üzerinde dur, bak ve dinle yazılı bir tabela görürdü. Sanırım Sela sözcüğü de buna benzer bir anlam taşıyor. Tanrı bu sözcük aracılığıyla şimdi otur ve dikkat et. Bu sözü iyice dinle diyordu. Mezmur müzik eşliğiyle okunurken bu noktaya gelindiğinde mezmuru okuyan kişi sesini iyice yükseğe çıkartır, davullar da bu arada sesli ve gürültülü olarak çalınmaya başlardı. Sela sözcüğü açıkçası insanların dikkatlerini çekmek için kullanılıyordu. Bu ayette Musa'dan mı yoksa İbrahim'den mi söz edilir sorusunun pek önem taşıdığını zannetmiyorum. Sonuçta Tanrı bu adamların her ikisiyle de beraberdi. Burada Tanrı'nın yüceliğinin çok güzel bir görüntüsüyle karşılaşırız. Onun haşmeti gökleri örttü ve dünya onun hamdi ile doldu der eski çevirde. Burada söylenen bu sözler henüz tam anlamıyla gerçekleşmiş değil. Ama İbrahim peygamber açısından söyleyecek olursak onun yüreği Tanrı'ya yönelik hamdlarla doluydu. Ve Mısır'dan çıktıkları zaman İsrailoğullarının yüreği de en azından başlangıçta hamd ve övgü duygularıyla doluydu. Tabi daha sonra çölde yürüdükleri zaman süresince şikayet ede ede yürekleri hamd yerine imansızlıkla ve şüpheyle doldu. Onun haşmeti yani yüceliği gökleri örttü. Bugün Mesih inanlısı olan bizler Tanrı'nın yüceliği karşısında büyük bir heyecan duymalıyız. Çünkü bizim Tanrımız gerçekten çok görkemli, kudretli ve harikulade bir Tanrı'dır. Habakuk 3. bölüm 4. ayette. Güneş gibi parıldıyor, elleri ışık saçıyor, gücünün gizi ellerinde der. Evet, onun parıltısı ışık gibiydi. Ya da güneş gibi parlıyor elleri, ışık saçıyor. Böyleydi. Burada onun elinden çıkan ışıklardan söz ediyor ve güneş çıktığı zaman onun ışınları bize kadar ulaşıyor. Burada onun gelişiyle ilgili bize verilen görüntü budur. Sanırım Rab İsa kilisesini yani inanlar topluluğunu yeryüzünden almak için geri geldiği zaman ilk gelişinde Betlehem'de olmayan bir yücelik orada var olacaktır. Yine yeryüzüne egemenliğini kurmak için geldiği zaman bu aynı yücelik ortaya çıkacaktır. Ve kuvvetinin gizlenmesi oradaydı. Diğer bir deyişle Tanrı yüceliği öylesine kaplayacak ki bizler onu göremeyeceğiz. Tanrı'nın yüceliğini yine Tanrı'nın kendi yüceliği gizleyecekti. Bu işte tanrısal bir gizdir. İmanların bunu kabul edip saygıyla karşılamaları gerekir. Habakuk 3. bölüm 5. ayet. Yayılıyor salgın hastalıklar önü sıra. Ardı sırada ölümcül hastalıklar der. Bu sözler Musa peygamberin Mısır'da yaşadığı zamana o dönemde görülen 10 belaya uygun düşmektedir ama öte yandan İbrahim peygamberin yaşamına da uygun düşebilir. Çünkü İbrahim peygamberin Mısır'da bulunduğu zamanda da ülkede benzer kıtlıklar, veba ve çeşitli diğer belalar yaşandı. Habakuk 3. bölüm 6. ayette duruşuyla dünyayı sarstı. Titretti ulusları bakışıyla. Yaşlı dağlar darmadağın oldu. Dünya kurulalı beri var olan tepeler ona baş eğdi. Tanrı'nın yolları değişmezdir diyor. O durdu ve dünyayı ölçtü. Hatırlarsanız Tanrı İbrahim peygambere bu toprakları sana vereceğim demiş ve vereceği bu toprakları İbrahim'e ölçmüştü. Tanrı bu toprakları İbrahim'e vermiş olması nedeniyle yeryüzünün tüm uluslarını yeni baştan bir düzene bir sıraya koymuştur. Bunun da kutsal kitabın ilginç gerçeklerinden biri olduğunu söylemek mümkün. O baktı ve milletleri sarstı ve kadim dağlar parçalandılar. Ebedi tepeler baş eğdiler. Onun yolları ebedidir der eski çeviride. Tanrımızın işleyiş biçimleri gerçekten çarpıcı, gerçekten akılları durdurucudur. Evet, 3. bölümdeki bu mezmurun çok güzel bir mezmur olduğunu kabul etmemiz gerekir.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 25. Bölüm Festus'un önünde yargılanma.
1: Eyalete vardıktan 3 gün sonra Festus, Sezarya'dan Yeruşalim'e gitti. Başkâhinlerle Yahudilerin ileri gelenleri, Pavlus'la ilgili şikayetlerini ona açıkladılar. Festus'tan kendilerine bir iyilikte bulunmasını isteyerek, Pavlus'u Yeruşalim'e getirtmesi için yalvardılar. Bu arada pusu kurup Pavlus'u yolda öldüreceklerdi. Festus ise Pavlus'un Sezarya'da tutuklu bulunduğunu, kendisinin de yakında oraya gideceğini söyleyerek, ''Aranızda yetkili olanlar benimle gelsinler. Bu adam yanlış bir şey yapmışsa ona karşı suç duyurusunda bulunsunlar.'' dedi. Festus onların arasında sadece 8-10 gün kadar kaldı. Sonra Sezarya'ya döndü. Ertesi gün yargı kürsüsüne oturarak Pavlus'un getirilmesini buyurdu. Pavlus içeri girince Yeruşalim'den gelen Yahudiler çevresini sardılar ve kanıtlayamadıkları birçok ağır suçlamada bulundular. Pavlus ne Yahudilerin yasasına, ne tapınağa, ne de Sezar'a karşı hiçbir günah işlemedim diyerek kendini savundu. Yahudilerin gönlünü kazanmak isteyen Festus, Pavlus'a şöyle karşılık verdi. Yeruşalim'e gidip orada benim önümde bu konularda yargılanmak ister misin? Pavlus, ben Sezar'ın yargı kürsüsü önünde durmaktayım dedi. Burada yargılanmam gerekir. Sen de çok iyi biliyorsun ki Yahudilere karşı hiçbir suç işlemedim. Şayet suçum varsa, ölüm cezasını gerektirecek bir şey yapmışsam ölmekten çekinmem. Yok, eğer bunların bana karşı yaptığı suçlamalar asılsız ise hiç kimse beni onların eline teslim edemez. Davamın Sezar'a iletilmesini istiyorum. Festus danışma kuruluyla görüştükten sonra şu yanıtı verdi. Davanı Sezar'a ilettin. Sezar'a gideceksin.
0: Festus Kral Agrippa'ya danışıyor.
1: Birkaç gün sonra Kral Agrippa ile Bernike Festus'a bir nezaket ziyaretinde bulunmak üzere Sezarya'ya geldiler. Bir süre orada kaldılar. Bu arada Festus, Pavlus'la ilgili durumu krala anlattı. Felix'in tutuklu olarak bıraktığı bir adam var dedi. Yeruşalim'de bulunduğum sırada Yahudilerin başkâhinleriyle ileri gelenleri onunla ilgili şikayetlerini açıkladılar. Onu cezalandırmamı istediler. Ben onlara herhangi bir sanığı kendisini suçlayanlarla yüzleştirmeden, kendisine yöneltilen ithamlarla ilgili olarak savunma fırsatı vermeden onu suçlayanların eline teslim etmek Romalıların geleneğine aykırıdır dedim. Onlar benimle buraya gelince hiç vakit kaybetmeden ertesi gün yargı kürsüsüne oturup adamın getirilmesini buyurdum. Ne var ki kalkıp konuşan davacılar ona beklediğim türden kötülüklerle ilgili hiçbir suçlama yöneltmediler. Ancak onunla çekiştikleri bazı sorunlar vardı. Bunlar kendi dinlerine ve ölmüş de olsa Pavlus'un iddiasına göre yaşamakta olan İsa adındaki birine ilişkin konulardı. Bunları nasıl soruşturacağımı bilemediğim için Pavlus'a Yeruşalim'e gidip orada bu konularda yargılanmaya razı olup olmayacağını sordum. Ama kendisi davasını imparatora iletti. İmparatorun kararına dek tutuklu kalmak istedi. Ben de onu imparatora göndereceğim zamana kadar tutuklu kalmasını buyurdum. Agrippa Festus'a ben de bu adamı dinlemek isterdim dedi. Festus da yarın onu dinlersin dedi.
0: Pavlus Agrippa'nın önünde.
1: Ertesi gün Agrippa ile Bernike büyük bir tantanayla gelip komutanlar ve kentin ileri gelenleriyle birlikte toplantı salonuna girdiler. Festus'un buyruğu üzerine Pavlus içeri getirildi. Festus, Kral Agrippa ve burada bizimle bulunan bütün efendiler dedi. Yeruşalim'de olsun, burada olsun, bütün Yahudi halkının bana şikayet ettiği bu adamı görüyorsunuz. Onu artık yaşatmamalı diye aykırıyorlardı. Oysa ben ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlemediğini anladım. Yine de kendisi davasının imparatora iletilmesini istediğinden onu göndermeye karar verdim. Ama efendimize bu adamla ilgili yazacak kesin bir şeyim yok. Bu yüzden onu sizin önünüze ve özellikle Kral Agrippa senin önüne çıkartmış bulunuyorum. Amacım bu soruşturmanın sonucunda yazacak bir şey bulabilmekti. Bir tutukluyu imparatora gönderirken kendisine yöneltilen suçlamaları belirtmemek bence anlamsız.
0: 26. Bölüm
1: Agrippa Pavlus'a kendini savunabilirsin dedi. Bunun üzerine Pavlus elini uzatarak savunmasına şöyle başladı. Kral Agrippa, Yahudilerin bana yönelttiği bütün suçlamalarla ilgili olarak savunmamı bugün senin önünde yapacağım için kendimi mutlu sayıyorum. Özellikle şuna seviniyorum ki sen Yahudilerin bütün törelerini ve sorunlarını yakından bilen birisin. Bu nedenle beni sabırla dinlemeni rica ediyorum. Bütün Yahudiler gerek başlangıçta kendi memleketimde, gerek Yeruşalem'de gençliğimden beri nasıl yaşadığımı bilirler. Beni eskiden beri tanırlar ve isteseler geçmişte dinimizin en titiz mezhebi olan Ferisliğe bağlı yaşadığıma tanıklık edebilirler. Şimdi ise Tanrı'nın atalarımıza olan vaadine umut bağladığım için burada bulunmakta ve yargılanmaktayım. Bu 12 oymağımızın gece gündüz Tanrı'ya canla başla kulluk ederek erişmeyi umdukları vaattir. Ey kralım! Yahudilerin bana yönelttikleri suçlamalar bu umutla ilgilidir. Sizler Tanrı'nın ölüleri diriltmesine neden inanın? Sizler Tanrı'nın ölüleri diriltmesini neden inanılmaz görüyorsunuz? Doğrusu ben de Nasıralı İsa adına karşı elimden geleni yapmam gerektiği düşüncesindeydim. Ve Yeruşalem'de bunu yaptım. Başkâhinlerden aldığım yetkiyle kutsallardan birçoğunu hapse attırdım. Ölüm cezasına çarptırıldıkları zaman oyumu onların aleyhinde kullandım. Bütün havraları dolaşıp sık sık onları cezalandırır, inandıklarına küfretmeye zorlardı. Öylesine kudurmuştum ki onlara zulmetmek için bulundukları yabancı kentlere bile giderdim. Bir keresinde başkâhinlerden aldığım yetki ve görevle Şam'a doğru yola çıkmıştım. Ey kralım, öğlende yolda giderken gökten gelip benim ve yol arkadaşlarımın çevresini aydınlatan güneşten daha parlak bir ışık gördüm. Hepimiz yere yıkılmıştık. Bir sesin bana İbrani dilinden seslendiğini duydum. Saul, Saul neden bana zulmediyorsun dedi. Üvendire'ye karşı tepmekle kendine zarar veriyorsun. Ben de ey efendim sen kimsin dedim. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye yanıt verdi Rab. Haydi ayağa kalk, seni hizmetinde görevlendirmek için sana göründüm. Hem gördüklerine hem de kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin. Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar. Bunun için ey Kral Agripa, bu göksel görüme uymazlık etmedim. Önce Şam ve Yeruşalem halkını, sonra bütün Yahudiye bölgesini ve öteki ulusları tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya çağırdım. Yahudilerin beni tapınakta yakalayıp öldürmeye kalkmalarının nedeni buydu. Ama bugüne dek Tanrı yardımcım oldu. Bu sayede burada duruyor, büyük küçük herkese tanıklık ediyorum. Benim söylediklerim, peygamberlerin ve Musa'nın önceden haber verdiği olaylardan başka bir şey değildi. Onlar Mesih'in acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki olarak gerek kendi halkına gerek öteki uluslara ışığın doğuşuna ilan edeceğini bildirmişlerdi. Paulus bu şekilde savunmasını sürdürürken Festus yüksek sesle "Paulus, çıldırmışsın sen. Çok okumak seni delirtiyor." dedi. Paulus, "Sayın Festus," dedi. "Ben çıldırmış değilim. Gerçek ve akla uygun sözler söylüyorum. Kral bu konularda bilgili olduğu için kendisiyle çekinmeden konuşuyorum. Bu olaylardan hiçbirinin onun dikkatinden kaçmadığı kanısındayım. Çünkü bunlar ücra bir köşede yapılmış işler değildi. Kral Agripa, sen peygamberlerin sözlerine inanıyor musun? İnandığını biliyorum." Agripa Pavlus'a şöyle dedi. "Bu kadar kısa bir sürede beni ikna edip Mesihçi mi yapacaksın?" "İster kısa ister uzun sürede olsun," dedi Paulus. "Tanrı'dan dilerim ki yalnız sen değil, bugün beni dinleyen herkes bu zincirler dışında benim gibi olsun." Kral, vali, Berniki ve onlarla birlikte oturanlar kalkıp dışarı çıktıktan sonra aralarında şöyle konuştular. "Bu adamın ölüm ya da hapis cezasını gerektiren bir şey yaptığı yok." Agrippa da Festus'a "bu adam davasını Sezar'a iletmeseydi serbest bırakılabilirdi," dedi.
0: 27. Bölüm. Paulus'un Roma'ya deniz yolculuğu.
1: İtalya'ya doğru yelken açmamıza karar verilince Paulus'la öteki bazı tutukluları Augustus taburundan Julius adlı bir yüzbaşıya teslim ettiler. Asya ilinin kıyılarındaki limanlara uğrayacak olan bir Edremit gemisine binerek denize açıldık. Selanik'ten Makedonyalı Aristarchus da yanımızdaydı. Ertesi gün Sayda'ya uğradık. Paulus'a dostça davranan Julius İhtiyaçlarını karşılamaları için dostlarının yanına gitmesine izin verdi. Oradan yine denize açıldık Rüzgar ters yönden estiği için Kıbrıs'ın rüzgar altından geçtik. Kilikya ve Pamfilya açıklarından geçerek Likya'nın Mira kentine geldik. Orada İtalya'ya gidecek bir İskenderiye gemisi bulan yüzbaşı bizi o gemiye bindirdi. Günlerce ağır ağır yol alarak Knidos kentinin açıklarına güçlükle gelebildik. Rüzgar bize engel olduğundan Salmone burnundan dolanarak Girit'in rüzgar altından geçtik. Kıyı boyunca güçlükle ilerleyerek Lasea kentinin yakınlarında bulunan ve güzel limanlar denilen bir yere geldik. Epey vakit kaybetmiştik. 13 günü bile geçmişti. O mevsimde deniz yolculuğu tehlikeli olacaktı. Bu nedenle Pavlus onları uyardı. "Efendiler," dedi, "bu yolculuğun yalnız yük ve gemiye değil, canlarımıza da çok zarar ve ziyan getireceğini görüyorum." Ama yüzbaşı, Pavlus'un söylediklerini dinleyeceğine, kaptanla gemi sahibinin sözüne uydu. Liman kışlamaya elverişli olmadığından, gemidekilerin çoğu oradan tekrar denize açılmaya, mümkünse Phoenix'e ulaşıp kışı orada geçirmeye karar verdiler. Phoenix, Girit'in lodos ve karayele kapalı bir limanıdır.
0: Fırtına.
1: Güneyden hafif bir rüzgar esmeye başlayınca, bekledikleri anın geldiğini sanarak demir aldılar. Girit kıyısını yakından izleyerek ilerlemeye başladılar. Ne var ki, çok geçmeden karadan Evrakilon denen bir kasırga koptu. Kasırgaya tutulan gemi rüzgara karşı gidemeyince kendimizi sürüklenmeye bıraktık. Gavdos denen küçük bir adanın rüzgar altına sığınarak geminin filikasını güçlükle sağlama alabildik. Filikayı yukarı çektikten sonra halatlar kullanarak gemiyi alttan kuşattılar. Sirte körfezinin sığlıklarında karaya oturmaktan korktukları için

0: mahvolacak ama aranızda hiçbir can kaybı olmayacak. Çünkü kendisine ait olduğum, kendisine kulluk ettiğim Tanrı'nın bir meleği bu gece yanıma gelip dedi ki, ''Korkma Pavlus, Sezar'ın önüne çıkman gerekiyor. Dahası Tanrı seninle birlikte yolculuk edenlerin hepsini sana bağışlamıştır. Bunun için efendiler cesur olun. Tanrı'ya inanıyorum ki her şey tıpkı bana bildirildiği gibi olacak. Ancak bir adada karaya oturmamız gerekiyor.''
1: Gemi karaya oturuyor.
0: 14. gece İyon denizinde sürükleniyorduk. Gece yarısına doğru gemiciler karaya yaklaştıklarını sezinlediler. Denizin derinliğini ölçtüler ve 20 kulaç olduğunu gördüler. Biraz ilerledikten sonra bir daha ölçtüler, 15 kulaç olduğunu gördüler. Kayalıklara bindirmekten korkarak kıçtan 4 demir attılar ve günün tez doğması için dua ettiler. Bu sırada gemiciler gemiden kaçma girişiminde bulundular. Baş taraftan demir atacaklarmış gibi yapıp Filika'yı denize indirdiler. Ama Pavlus yüzbaşıyla askerlere, "Bunlar gemide kalmazsa siz kurtulamazsınız," dedi. Bunun üzerine askerler ipleri kesip Filika'yı denize düşürdüler. Gün doğmak üzereyken Pavlus herkesi yemek yemeye çağırdı. "Bugün 14 gündür kaygılı bir bekleyiş içindesiniz. Hiçbir şey yemeyip aç kaldınız," dedi. "Bunun için size rica ediyorum. Yemek yiyin. Kurtuluşunuz için bu gerekli. Hiçbirinizin başından tek kıl bile eksilmeyecektir." Pavlus bunları söyledikten sonra ekmek aldı, hepsinin önünde Tanrı'ya şükretti, ekmeği bölüp yemeye başladı. Hepsi bundan cesaret alarak yemek yedi. Gemide toplam 276 kişiydik. Herkes doyduktan sonra buğdayı denize boşaltarak gemiyi hafiflettiler. Gündüz olunca gördükleri karayı tanıyamadılar. Ama kumsalı olan bir körfez fark ederek mümkünse gemiyi orada karaya oturtmaya karar verdiler. Demirleri kesip denizde bıraktılar. Aynı anda dümenlerin iplerini çözüp ön yelkeni rüzgara vererek kumsala yöneldiler. Gemi bir kum yükseltisine çarpıp karaya oturdu. Geminin başı kuma saplanıp kımıldamaz oldu. Kıç tarafı ise dalgaların şiddetiyle dağılmaya başladı. Askerler tutuklulardan hiçbiri yüzerek kaçmasın diye onları öldürmek niyetindeydi. Ama Pavlus'u kurtarmak isteyen yüzbaşı askerleri bu düşünceden vazgeçirdi. Önce yüzme bilenlerin denize atlayıp karaya çıkmalarını, sonra geriye kalanların kiminin tahtalara, kiminin de geminin öbür döküntülerine tutunarak onları izlemesini buyurdu. Böylelikle herkes sağ salim karaya çıktı.
1: 28. Bölüm Malta'da.
0: Kurtulduktan sonra adanın Malta adını taşıdığını öğrendik. Yerliler bize olağanüstü bir yakınlık gösterdiler. Hava yağışlı ve soğuk olduğu için ateş yakıp hepimizi dostça karşıladılar. Pavlus bir yığın çalı çırpı toplayıp ateşin üzerine attı. O anda ısıdan kaçan bir engerek onun eline yapıştı. Yerliler Pavlus'un eline asılan yılanı görünce birbirlerine "Bu adam kuşkusuz bir katil," dediler. Denizden kurtuldu ama adalet onu yaşatmadı. Ne var ki elini silkip yılanı ateşin içine fırlatan Pavlus hiçbir zarar görmedi. Halk Pavlus'un bedeninin şişmesini ya da birdenbire düşüp ölmesini bekliyordu. Ama uzun süre bekleyip de ona bir şey olmadığını görünce fikirlerini değiştirdiler. "Bu bir ilahtır," dediler. Bulunduğumuz yerin yakınında adanın baş yetkilisi olan Publius adlı birinin toprakları vardı. Bu adam bizi evine kabul ederek 3 gün dostça ağırladı. O sırada Publius'un babası kanlı ishale yakalanmış ateşler içinde yatıyordu. Hastanın yanına giren Pavlus dua etti, ellerini üzerine koyup onu iyileştirdi. Bu olay üzerine adadaki öbür hastalar da gelip iyileştirildiler. Bizi bir sürü armağanla onurlandırdılar. Denize açılacağımız zaman gereksindiğimiz malzemeleri gemiye yüklediler.
1: Roma'ya varış.
0: 3 ay sonra kışı adada geçiren ve ikiz tanrılar simgesini taşıyan bir İskenderiye gemisiyle denize açıldık. Sirakuza kentine uğrayıp 3 gün kaldık. Oradan da yolumuza devam ederek Regium'a geldik. Ertesi gün güneyden esmeye başlayan rüzgarın yardımıyla 2 günde Puteoli'ye vardık. Orada bulduğumuz kardeşler bizi yanlarında bir hafta kalmaya çağırdılar. Sonunda Roma'ya vardık. Haberimizi alan Roma'daki kardeşler bizi karşılamak için Appius çarşısına ve 3 hanlara kadar geldiler. Pavlus onları görünce Tanrı'ya şükretti, yüreklendi. Roma'ya girdiğimizde Pavlus'un bir asker gözetiminde yalnız başına kalmasına izin verildi.

0: Pavlus'un Roma'daki etkinlikleri.
1: 3 gün sonra Pavlus, Yahudilerin ileri gelenlerini bir araya çağırdı. Bunlar toplandıkları zaman Pavlus kendilerine şöyle dedi. Kardeşler, halkımıza ya da atalarımızın törelerine karşı hiçbir şey yapmadığım halde Yeruşalem'de tutuklanıp Romalıların eline teslim edildim. Onlar beni sorguya çektikten sonra serbest bırakmak istediler. Çünkü ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlememiştim. Ama Yahudiler buna karşı çıkınca davamı Sezar'a iletmek zorunda kaldım. Bunu kendi ulusumdan herhangi bir şikayetim olduğu için yapmadım. Ben İsrail'in umudu uğruna bu zincire vurulmuş bulunuyorum. Sizi buraya işte bu konuyu görüşmek ve konuşmak için çağırdım. Onlar Pavlus'a, Yahudiye'den seninle ilgili mektup almadık. Oradan gelen kardeşlerden hiçbiri de senin hakkında kötü bir haber getirmedi. Kötü bir şey söylemedi dediler. Biz senin fikirlerini senden duymak isteriz. Çünkü her yerde bu mezhebe karşı çıkıldığını biliyoruz. Pavlus da bir gün kararlaştırdılar ve o gün daha büyük bir kalabalıkla onun kaldığı yere geldiler. Pavlus sabahtan akşama dek onlara Tanrı'nın egemenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu ve bu konuda tanıklık etti. Gerek Musa'nın yasasına, gerek peygamberlerin yazılarına dayanarak onları İsa hakkında ikna etmeye çalıştı. Bazıları onun sözlerine inandı, bazıları ise inanmadı. Birbirleriyle anlaşamayınca Pavlus'un şu son sözünden sonra ayrıldılar. Peygamber Yeşaya aracılığıyla atalarınıza seslenen kutsal ruh doğru söyledi. Ruh dedi ki, bu halka gidip şunu söyle. Duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağırlaştı. Gözlerini de kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdi. Şunu bilin ki Tanrı'nın sağladığı bu kurtuluşun haberi öteki uluslara gönderilmiştir. Ve onlar buna kulak vereceklerdir. Pavlus tam 2 yıl kendi kiraladığı evde kaldı ve ziyaretine gelen herkesi kabul etti. Hiçbir engelle karşılaşmadan Tanrı'nın egemenliğini tam bir cesaretle duyuruyor, Rab İsa Mesih ile ilgili gerçekleri öğretiyordu.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

Farklı bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat. 103.6 Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Selam, Umut Kadınlarına hoş geldiniz. Ben Serap.
1: Ben de Semire. Yeni bir programda yine sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Her zamanki gibi bugün de yarım saat boyunca sizler için hazırladığımız konuları hep beraber paylaşacağız.
0: Fakat programımıza başlamadan önce görüş ve önerileriniz varsa bize ulaştırabileceğiniz e-posta adresimizi ve mektup adresimizi size vermek istiyoruz. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Mektup adresimiz PK5-34350 İstanbul Beşiktaş adresine gönderebilirsiniz.
1: Şimdi isterseniz kısa bir müzik arası verelim. Aramızdan sonra Umut Kadınları devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: Sevgili dostlar, adresimizi de verdikten sonra bugün programımızın ilk bölümünde sizlerle meme kanseri hakkında konuşacağız. Meme kanseri hakkındaki bilgilerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ve daha sonra meme kanseri olan bir dinleyicimizin bize duygularını ve yaşadıklarını anlatan mektubu sizlerle paylaşacağız. Ama önce bu hastalık hakkında sizler için araştırdığımız bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Meme kanseri, yani meme dokusundaki hücrelerden gelişen bir kanser türüdür. Meme dokusunun herhangi bir yerinden kaynaklanabilir. Meme kanseri oluşumunda genetik değişiklikler çok önemli. Genetik yapıda çeşitli faktörlerin ve normal yaşlanmanın etkisiyle ortaya çıkan bozukluklar kansere neden olur. Ancak meme kanserinin sadece %7-9'luk bir kısmı ailesel geçişli, özellikle anne tarafından genç yaşta meme kanseri ve erkek meme kanseri görülmesi ailesel bir geçişe işaret edebilir. Araştırmalara göre her 8 kadından birinde meme kanseri gelişebilir. Peki meme kanserinin belirtileri nelerdir? İsterseniz hep beraber buna bakalım. Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Dairesi ile Türkiye Meme Vakfı'nın bu konuda verdiği bilgiler ve yaptıkları uyarılar şöyle. İlk olarak meme kanseri neden olur? Risk faktörleri nelerdir? İlk doğum yaşı, 30 yaşından sonra ilk doğumunu yapanlarda bu risk artmaktadır.
1: İlk adetini erken yaşta görenler de bulunmaktadır. Yaşam boyu daha uzun süre östrojen ve hormonuna maruz kalacaklarından dolayı risk daha çok artmaktadır. Ayrıca menopoz yaşı da tabii bunun içinde bulunmakta. Menopoz kadının adetten kesildiği, doğurganlığının sona erdiği dönemdir. İleri yaşta 55'ten sonra menopoza girme, meme kanseri riskini arttırmaktadır. Burada da etken uzun süre östrojen hormonuna maruz kalmaktır. Evet, emzirme döneminde ise en az 1 yıl süreyle emzirmenin koruyucu etkisinin olduğunu gösteren verilerin yanı sıra herhangi bir etkisinin olmadığını iddia eden çalışmalar da mevcuttur.
0: Bir diğer faktör ise doğum kontrol hapları. Doğum kontrol haplarının uzun süre kullanımı meme kanseri gelişimi riskini arttırmaktadır. Bunun yanı sıra en az 5 yıl süreyle bu ilaçların kullanılmasının kalın bağırsak, rahim ve yumurtalık kanseri riskini azalttığı gösterilmiştir. 10 yıldan daha uzun süre kullanımlarda ve özellikle genç yaşta 20 yaşın öncesinde kullanılmaya başlamakla meme kanseri, kalp krizi ve inme riski artmaktadır. Burada özellikle belirtilmesi gereken nokta doğum kontrol hapı ile birlikte sigara içiminin ciddi sorunlara yol açabileceğidir. İkisi birlikte kalp hastalıkları ve inme riskini belirgin bir şekilde arttırmaktadır. Bir diğer faktör ise menopoz sonrası hormon tedavisi. Bu tür ilaçlar genellikle menopoza bağlı şikayetlerin ortadan kaldırılması veya azaltılması amacıyla kullanılırlar. Bu ilaçları 5 yıl ve daha uzun süre kullanan menopoz sonrası dönem kadınlarda meme kanseri ve rahim kanseri riski artmaktadır. Meme kanserini oluşturabilecek bir diğer faktör ise boy ve kilo. Uzun boylu kadınlarda meme kanseri riski artmaktadır. Bunun nedeni ise bilinmemektedir. Benzer şekilde bu kadınlarda kalın bağırsak kanseri riski de yüksek saplanmıştır. Menopoz öncesi dönemde aşırı zayıf kadınlarda, menopozdan sonra idealin üzerinde kilosu olan kadınlarda meme kanseri riski de artmaktaymış. Menopoz sonrası dönemlerde aşırı kilolar ve özellikle yağ dokusu fazla miktarda hormonu, yani meme kanserine neden olduğu bilinen hormon yapımına neden olmaktadır. Bir diğer faktör ise beslenme. Menopoz sonrası dönemde yağ oranı yüksek gıdalarda beslenme ile meme kanseri gelişimi arasında ilişki mevcuttur. Sebze ağırlıklı beslenmenin ise koruyucu etkisi vardır. Bir de alkol. Daha fazla alkol tüketimi kadınlarda östrojen hormonu düzeylerini arttırdığı için kanser gelişim riskini arttırabilir. Ailede meme kanseri öyküsü olması. Anne tarafından akrabalarında, teyzesinde veya kız kardeşinde meme kanseri olan kadınlarda meme kanseri gelişme riski normal toplumdan daha fazladır.
1: Şimdi isterseniz Emel Hanım'ın bize yollamış olduğu mektubu ve neler yaşadığına hep beraber bir bakalım. Sevgili Emel Hanım bizimle yüreğini, duygularını paylaştığı için de ona çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Serapcığım, Emel Hanım'ın bize göndermiş olduğu mektubu bizimle paylaşmak ister misin?
1: Tabii ki de, hemen onun gönderdiği mektuba bir bakalım. Şöyle demiş kendisi: "Selam sevgili Umut Kadınları programcıları. Öncelikle böyle önemli konularda program yaptığınız için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca az önemsediğimiz ya da hiç bilmediğimiz ya da bilip unuttuğumuz konuları bizlere hatırlattığınız için teşekkürler. Ben Emel, evli, iki kız çocuğu annesiyim. Göğsümdeki kitleyi ilk fark ettiğim zamanı dün gibi hatırlıyorum. İlk önce tam olarak farkına varamadım ve acelem de vardı. Kızlarımla ilgili bir işle ilgilenmem gerekiyordu. Bir kitle olduğunu fark ettim ama boş verdim, önemsemedim. Çünkü iki kızımın katıldığı bir organizasyon için ailemle buluşmaya gidiyordum. Bu yüzden acele ediyordum. O akşamki programın heyecanına kapılmıştım. Sağ göğsümde bulduğum kabarıklık ve kalınlaşma hakkında düşünecek zamanım ancak ertesi gün bulabildim. Sadece yaşlanmakta olduğumu düşünerek kendimi rahatlatmaya çalıştım. 39 yaşındaydım ve 40'ıma girmek üzereydim. Hepimiz 40 yaşına geldiğimizde bedenlerimizin çökeceği gibi sözleri hep duymuşuzdur. Biraz korkmuştum ama yine de bunun kanser işareti olduğunu düşünmek için daha genç olduğumu düşünerek boş verdim. Bu durumumu tamamen göz ardı etmedim ama jinekoloji uzmanından randevu alıp durumu daha iyi araştırma gereği de duymadım. Aileme durumu anlattığımı anımsıyorum. Özellikle annem ve babamla konuştum. Gülerek, "Endişelenecek bir şey yok," dediler. Kanser için daha çok genç olduğum düşüncemi onayladılar. Dediğim gibi bu sözler rahatlatıcıydı ama yüreğimin derinliklerinde bunun ciddi bir şey olabileceğini ve doktoruma danışmam gerektiği gerçeğini düşünmekten kendimi alıkoyamamıştım. Ben doktorumdan randevu alana kadar 1,5 ay geçti. Jinekolog benim hissettiğim kitleyi, kendisinin de hissedebildiğini, bir cerraha görünmem gerektiğini söyledi. Bu olaydaki dönüm noktası da buydu. O andan sonra ilk başta düşündüğümden daha ciddi bir durumla karşı karşıya olduğumu anlamıştım. Doktor beni muayene etti. Doktor çok kibar bir adamdı ama önceden tanımadığım için çok tedirgindim. Yapılacak işlemleri bilmiyordum. Ne diyeceğini bilmiyordum. Beni muayene etti ve çok sayıda soru sordu. Kendi tarihçem hakkında sorular olan bir form doldurdum. Sonra bu kitleye bir şırınga sokarak o bölgede sıvı olup olmadığına baktı. Eğer sıvı varsa bu bir kist de olabilirdi ve tümör olma ihtimali ortadan kalkardı. Sonuç öyle çıkmadı. Şırıngaya sıvı gelmedi, o yüzden de cerrah daha ileri testler yapılması gerektiğine karar verdi. Mamografi yaptırmamı ve sonrasında bir dizi muayeneye gelip gözlem yapmak istedi. Önerisi adım adım ilerlemekti. Mamografinin sonuçlarını bekleyip ne yapacağımıza sonra karar verelim dedi. Doktorun bende bulduğu kist ya da kitlenin kanser olduğunu söylediği anda neler hissettim ve aileme nasıl anlattım, buna gelecek olursam, cerrah artık biyopsi yaptırmam gerektiğini bana söyleyene kadar 2 ay geçti. Mucizevi bir şekilde yok olmasını umduğum kitle de yok olmadı. Sonraki adım biyopsiydi. Doktor biyopsi sonucunu ne çıkarsa çıksın, eve dönüp ailemle olmam ve hastaneye olası bir geri dönüş için hazırlık yapmamın iyi olacağını söyledi. Çocuklarım küçüktüler ve okula gidiyorlardı. O yüzden de hastaneye yatacaksam yapmam gereken birçok hazırlık olduğu kesindi. Aslında o günlere dönersem doktorun bile görünüşüne bakarak bu kitlenin kanser olduğuna inanmıyordu. Geçmişte karşılaştığı kanser dokularına da benzemiyordu. Her neyse, yine de biyopsi yapıldı. Bir de baktım ki doktor karşımda. Bana, "Evet, meme kanserisin," diyordu. Daha sonraki günlerde ise doktorum kanser için önerdiği tedavi konusunda beni adım adım yönlendirdi. Benim durumum için ameliyat önerildi. Ailem, eşim ve çocuklarım için çok zor bir dönemdi. Hatırlıyorum da hepimiz bu süreci yaşamak zorunda olduğumuzu biliyorduk ve yaşadık da. O dönemde sahip olduğum dayanma gücünün Rab'den geldiğini biliyorum. Elbette ki hiçbirimiz bedenimizden bir uzvu bile kaybedebileceğimiz düşüncesini sevmeyiz. O sıralarda yaşamımda o kadar çok şey oluyordu ki duygularımın adeta birbirleriyle yarıştığını hatırlıyorum. Bunun yanı sıra eşimle, 3 çocuğumla ve akrabalarımla sürdürmeyi çok sevdiğim bu yaşamımı korumak için doktorumun yapılmasını istediği şeyleri yapmak zorunda olduğumun da bilincindeydim. Bu deneyimin beni hangi noktaya taşıdığını sizlerle paylaşmak istiyorum. O zamandan bu yana olanlar hakkında şunları söylemek isterim. Geçirdiğim ameliyat sonrasında iyileşmem olumluydu. O dönemde aynı şeyin tekrarlayacağını bilmiyordum elbette. Biyopsiden sonra radyasyon tedavisi gördüm. Şunu yine vurgulamak isterim. Bütün bu korkularım sırasında güçlü kalmamı sağlayan sadık Rabbin kendisi oldu. Bu hastalık birkaç yıl boyunca kanser tekrarlamadı. Sağlıklı kalmamı sağladı hamdolsun. Ama daha sonra yaptırdığım mamografide sol mememde kanser olduğu tanımlandı. O mamografiye gitmemiş olsaydım durumumdan ne benim ne de doktorların haberi olacaktı. Günümüzün tıp teknoloji için şükrediyorum. Zira mamografi sayesinde doktorumun sürpriz diye nitelendirdiği durumumu fark ettik. Doktorum sadece bu kitlenin alınması için ameliyat önerdi. Hastalığımın tarihçesini göz önünde bulundurduğumuzda eşimle birlikte memenin tamamının alınmasının daha akıllıca olacağını düşündük. Ameliyat sonrası iyileştim. Sevgili ailemle birlikte yaşamıma devam edebildim. Tabii ki ailemin desteği ve sevgisiyle bu zamanları birlikte aştık. Yaşamım değişmemişti ama daha sonra yıllar içinde kanser yeniden geri geldi. O zamandan bu yana kanser uzmanının gözetimi ve tedavisi altındayım. Bana farklı hormon ilaçları yazdı ama bunların hiçbiri kanserin tedavisinde olumlu etkiler yaratmadı. Bugüne dek 6 kez kemoterapi gördüm. Doktor tedavinin cevap verdiğini söylüyor. Yeniden kemoterapiye başlayacağım. Bu kemoterapinin daha olumlu sonuçlar yaratacağına dair umutluyum. Yaşadığım bütün bu zorluklar ve sıkıntılı günler boyunca Rab benim güçlü kalmamı sağladı. Çevremde gerçekleştirmekte olduğu harika işlerini görmeme yardım etti. Nihayetinde yaşamdan zevk almak ve çevremizdeki güzelliklerini görmekten başka ne isteyebiliriz ki? Duygularımı ve yaşadıklarımı sizinle paylaşabildiğim için çok mutluyum. Hoşça kalın. Emel, sevgilerle.
0: Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicimize. Gerçekten hayatını, yüreğini, neler hissettiğini bizimle paylaştığı için. Dediğimiz gibi kim bilir sizler sevgili dinleyicilerimizin arasından da bu durumda karşı karşıya kalmışlarınız olabilir. Lütfen bizimle duygularınızı paylaşın ya da merak ettiğiniz, değinmemizi istediğiniz konular varsa lütfen bizlerle paylaşın. Sizler için dua etmek istiyoruz, sizler için araştırmak istiyoruz ve her birimizin buna ihtiyacı var. Şimdi isterseniz kısa bir müzik arası verelim. Aramızdan sonra Umut Kadınları 2. bölümüyle devam edecek. Bizden ayrılmayın. Müzik.

0: Evet sevgili dostlar, burası 103.6 Radyo Light'ta Umut Kadınları programını dinlemektesiniz. Radyolarını yeni açanlar varsa onlara da hoş geldiniz diyerek sevgili selamlıyoruz. Umarım önceki programlarda size anlattığımız iki mahkumun öyküsünü hatırlıyorsunuzdur. Onlar ışıksız küçük bir hücreyi birlikte paylaşıyorlardı ve görebildikleri tek ışık küçük pencerelerden içeri girenlerden ibaretti. Her ikisi de zamanlarının çoğunu bu pencereden dışarı bakarak geçirirdi. İçlerinden birisi pencereden baktığında yalnızca acımasız gerçeği ona hatırlatan çirkin demir parmaklıkları gördü. Günden güne cesareti azaldı, yüreği acılık, öfke ve umutsuzlukla doldu. Diğer mahkumsa aynı pencereden baktığında sadece parmaklıkları değil, gökyüzündeki yıldızları da görüyordu. O mahkumun yüreğinde filizlenip gittikçe büyüyen umut, ona özgürlük dolu yepyeni bir yaşam olasılığını düşündürmeye başladı. İkisi de aynı pencereden bakıyorlardı ama birisi parmaklıkları, diğeri ise yıldızları görüyordu. Bu küçük hikayede bir şey dikkatinizi çekti mi? Bakış açılarındaki farklılık yaşamlarında büyük bir fark yaratmıştı. Bu durumu kısaca özetleyecek olursak sevgili dostlar, yaşamın bize getirdiği her şeyi kontrol etmemiz, yani yaşam üzerinde kontrol sahibi olmamız her zaman mümkün olmayacaktır. Bunun bir sonucu olarak da zorluklar, sıkıntılar, acılar ve bazen de bizim neden olduğumuz ve bazen de bizim yüzümüzden olmasa bile bir şekilde içinde kalarak karşı karşıya geldiğimiz acı dolu, yaralayıcı olaylarla ya da durumlarla karşılaşabiliriz. İşte bütün bu durumlar içinde sahip olduğumuz bakış açısı, olayları ele alış biçimimiz yaşamımızın yönünü belirler. Esenlik içinde olup olmayacağımızı etkiler. Yeni neler yaşadığımızdan daha önemlisi, bu yaşadığımız olaylara verdiğimiz tepkinin ne olduğu daha önemlidir.
1: Ayrıca bizleri yaratan Rabbimiz bize başka bir şey daha verir. O bize umut verir. Kutsal Kitap İbraniler 6. bölüm 19. ayette "Canlarımız için gemi demiri gibi sağlam ve güvenilir olan bu umut" diye yazılıdır. Çok harika değil mi? Ruhum, duygularım, düşünce biçimim, tüm varlığımın merkezi umutsuzluk ve korkuyla asla sarsılmayacak. Çünkü ben Tanrı'nın sevgisine demirliyim.
0: Umut ne güzel bir şey değil mi? Umut öğrenebileceğimiz bir şey diye düşünüyorum. İman Tanrı'nın bize bir armağanıdır. Tanrı'ya iman etmek, onun sadakatine, yardım gereksindiğimizde onun yardımına ve beklenmedik sağlayışına ve onun sonsuz sevgisine tanık olmamızı sağlar.
1: O halde imanımızı kullandığımız zaman ve sorunlarla Tanrı'nın bize bir şekilde yardım edeceğinin güvencesiyle yüzleştiğimiz zaman yaşamda çok daha güçlü ve cesaretli oluruz. Umut budur. Yaşam iyi görünse de, kötü görünse de umut bize tutarlılık sağlar. Sorunlarımız çok çeşitli ve çok sayıda olması fark etmez. Her sorun bize yeni umutlanma fırsatı verir.
0: Kesinlikle, tıpkı o hücrelerdeki adamlar gibi değil mi? Ne kadar güzel bir hikaye, ne kadar anlamlı bir hikaye değil mi Serap? Biri parmaklıklar görüyor, çünkü onu görüyor, bir diğeri ise gökyüzündeki yıldızlara bakıyor.
1: Bu bizim bakış açımız. Neye, nasıl baktığımız çok önemli.
0: Ve bunu her gün aslında yaşıyoruz. Her gün bir sürü şey yaşıyoruz. Zorluklar, sıkıntılar, insanlarla problemlerimiz. Ama bakış açımız değişmediği sürece hayat bizim için daha zor oluyor aslında kendim düşündüğüm zaman. Çünkü zorluklarla karşılaştığımızda ve onlara baktığımız zaman demir parmaklıklara bakıyor gibi oluruz ve demir parmaklıklar hem serttir hem de soğuktur ve bizi kötü hissettirir. Ama iyi bir bakış açımız varsa bu bize umut verir, ruhumuz için umut olur ve sağlam bir gemi demiri gibidir senin dediğin gibi. Bize o parmaklıkların ötesinde bir vizyon kazandırır. Umutsuzluğun öne çıktığı anlarda hatırlamamızın iyi olacağı bir ayet var. Mezmurlar 121. 1. ayette şöyle yazılıdır. Gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Nereden yardım gelecek? Yeri göğü yaratan Rab'ten yardım gelecek diye yazılmıştır. İster yaşamın türlü türlü zorluk ve sıkıntıları içinde olalım, ister acılar dolu bir hastane yatağında olalım, düşüncelerimizin ve yüreğimizin adeta bir hapishanede olmamasına dikkat edelim. Eğer gözümüz karanlıksa tüm bedenimiz karanlıktadır. Sözünü hiçbir zaman unutmayalım. Ve koşullara, durumlara değil, İman gözlerimizle Tanrı'ya ve O'nun gücüne, sevgisine odaklanarak umutla yaşamayı ve iyi olanı düşünmeye çalışmalıyız. O hapishanedeki parmaklıklardan bakıp karanlığı gören değil, ama parmaklıklardan, yani zorlukların içinden, sıkıntılarının içinden bakıp gökteki yıldızları gören biri olmak için gayret etmemiz çok önemlidir.
1: Evet, zor koşullarda umut edip beklediğimiz zaman Tanrı'nın bizimle birlikte olduğu gerçeğinde teselli buluruz. Tanrı bizim gibi yer ve zamanla kısıtlanmamıştır. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim diye yazılıdır. Tanrı sözünde ayrıca şöyle yazılıdır. Bana yakar da seni yanıtlayayım. Bilmediğin büyük, akıl almaz şeyleri sana bildireyim.
0: Ne kadar güzel sözler. Ne kadar teşvik edici, ne kadar teselli ve umut verici sözler. Sevgili dostlar, bugün de programımızın sonuna geldik. Bugün programımızın ilk bölümünde sizlerle meme kanseri hakkında konuştuk. Meme kanseri ne zaman oluşur, faktörleri nelerdir, riskleri nelerdir ve gerçekten hem kendimizi hem de sizleri teşvik etmek istedik ki 6 ayda bir en az gidip kontrol olalım. 6 ayda bir en az gidip doktora görünmemiz önemlidir ve hiçbir zaman da bunu unutmayalım ki erken teşhis her zaman hayat kurtarır. Sevgili dostlar, programımızın ikinci bölümünde ise bakış açılarımızdan bahsettik. Bakış açılarımızın hayatımızdaki etkilerinden bahsettik sizlere ve ayrıca Tanrı'nın her zaman bizlerin umut dolu olması, her zaman güzel bakış açılarla hayata, sorunlara, problemlere bakmamızı istediğini hep beraber gördük ve geldik programımızın sonuna. Eğer bizlere ulaşmak isterseniz, bizlere mektup ve mail göndermek isterseniz adreslerimizi veriyoruz. Lütfen bir yere not edin. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bizlere mektup yazmak isterseniz mektup adresimiz Serapcığım.
1: PK5 34350 Beşiktaş İstanbul adresine yollayabilirsiniz. Bir başka Umut Kadınları'nda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, esen kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı.
3: Başı dertte olan çocuğun için ettiğin duaları Tanrı'nın cevaplamasını ne kadar istiyorsun? Matta 15. bölümde İsa cine tutulmuş bir kızı olan Kenanlı kadının imanına hayran kaldı. Çocuğu iyileştirdi. Senin imanın da güçlü mü? Bizi dinlemeye devam et. Doktor Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye devam edeceğiz. Biz dua eden anne babaların gücü üzerinde konuşurken lütfen sen de bize katıl. 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele dizisinin 9.'sü olan Dua Eden Anne Babaların Gücü adlı mesaja bugün devam ediyoruz.
4: Çocukları için dua edenler, çocuğunun ihtiyacı varken, Yüce Tanrı'nın söyleyeceği tek bir söze muhtaçken, o sözü duymadığında Tanrı'nın sessizliği, Tanrı'nın pek de aldırış etmiyormuş gibi görünmesi seni vazgeçirir miydi? Bunu not almalısın. Tanrı'nın sessizliği hiçbir zaman Tanrı'nın aldırış etmediği, umursamadığı anlamına gelmez. Kadın bunu biliyordu. İsa burada sessiz kalsa da bu çocuk için lütuf planları yapmaktaydı. Ben İsa'nın Sur ve Sayda'ya bunun için gittiğini düşünüyorum. Çünkü orada ona ihtiyacı olan bir kadın olduğunu, kurtulmaya ihtiyacı olan bir çocuk olduğunu biliyordu. İnsanlar burada İsa'nın kaba olduğunu düşünür. Diğer yerlerde verdiği tepkilere göre burada çok farklı davranıyormuş gibi görünüyor. Metnimizde İsa'nın neyin peşinde olduğunu bularak bu soruyu cevaplayabiliriz. Böylece İsa'nın sessiz kalma engelini aştı. Öğrencileri tarafından reddedilme engelini de aştı. Öğrencileri yaklaşıp sal şunu gitsin diye rica ettiler. Arkamızdan bağırıp duruyor. Dediklerine dikkat et. Bizi rahatsız ediyor. Arkamızdan ağlayıp duruyor. Onu başımızdan savalım diyorlardı. Şimdi bu kadının yerinde sen olsaydın, bir adım geri atıp yeter artık, yardım için geldiğim bu Yahudiler bana böyle davranacaksa, bana sırtlarını döneceklerse, beni kovacaklarsa ben de burada bir dakika daha durmam derdin. Bu onu yıldırmadı. Durmadı ve devam etti. Daha sonra metinde İsa'nın sözlerinin de yer aldığını görüyoruz. Örneğin 24. ayette şöyle diyor. Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim. Kadın bunu duydu. Öğrencileri de bunu duydu. Bu zaten onlar için çok açık olduğundan sal şunu gitsin dediler. İsa'nın söylediği doğruydu. Önce Yahudiler, sonra Yahudi olmayanlar. Elbette sonunda İsa dünyanın Mesih'i olacaktır ama şimdilik şöyle demektedir. Ben İsrail halkının kayıp koyunlarına gönderildim. Benim gündemim bu. O bunun için geldi. İsa 70'leri gönderirken İsrail halkının yitik koyunlarına gidin dedi. Yani İsa benim görevim bu dedi ve söylediği doğruydu. Ama yine de kadının duyduğu ön yargıdır. Ben Kenanlıyım. Bütün kutsamaları siz Yahudiler alıyorsunuz. Bu onu durdurmadı. 25. ayete gelip onun önünde yere kapandı ve "Ya Rab, bana yardım et." dedi. Hala vazgeçmemişti. İsa çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir dedi. Yahudiler Yahudi olmayanlara yani Kenanlılara köpek derdi, bunu biliyor muydunuz? Yeni antlaşmada o günün kültürü bu şekilde yansıtılmıştır. İsa bildiğin gibi Yahudiler çocuktur ve karınları doyurulur ama onların yiyeceğini alıp Kenanlılara yani köpeklere veremeyiz diyor. Şimdi bu noktada İsa'nın kadınla neden bu şekilde konuştuğunu anlamakta zorlanıyor olabilirsin. İsa'nın sert ve umursamaz bir tavrı olduğunu düşünebilirsin. Belki şu bilgi durumu anlamana yardımcı olabilir. Yunanca'da köpek için iki farklı sözcük bulunmaktadır. Biri eskiden ülkenin her yanında bulunan vahşi, leş yiyen köpekler için kullanılırdı. İsa burada bu sözcüğü kullanmıyor. İsa evcil hayvanları tanımlayan sözcüğü kullanmıştır. Yani şöyle diyebiliriz. Çocuklara ait olan yiyecekleri masanın çevresindeki yavru köpeklere, küçük köpeklere vermek doğru değildir. İsa bunu gözleri gülerek bile söylemiş olabilir. Kadının verdiği tepkiye dikkat edelim. Kadın da aynı fikirde. Daha ne kadar ön yargılı ve ayrımcı olabilirsin demiyor. Kadın kabul ediyor ve kesinlikle diyor. Çocuklara ait olanı istemiyorum. Bana vereceğin çocuklara ait olanı azaltmayacak diyor. 27. ayette kadın haklısın ya Rab dedi. Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer diyor. Yavru köpekleri bilirsin. Yere düşen her şeyi yerler. Çocukların yemeklerinden alıp bana verme. Ben tam bir öğün istemiyorum. Ben yalnızca birkaç tane kırıntı istiyorum. Çaresiz bir durumda olan bana kutsamalarından taşanlar yeter. Rab, o kırıntılar nasıl olsa süpürülüp atılacak. O kırıntıları bana veremez misin? Vay canına. Bunu dün okudum ve gözlerimden yaşlar süzüldü. Bu kadının, bu annenin halini düşünebiliyor musun? İsa sonunda, ey kadın, imanın büyük, dilediğin gibi olsun dedi. Duralım. İsa yalnızca iki kere imanın büyük dedi. Yahudi olmayan bu kadına ve Yahudi olmayan bir yüzbaşıya söyledi. Petrus suyun üzerinde yürüyerek İsa'ya doğru gitmeye başladıktan sonra batmak üzereyken İsa ona, ey kıt imanlı, neden kuşku duydun dedi. Petrus bu çocuklardan biriydi. Yahudi öğrencilerden biriydi. İmanı kıttı. Oysa bu kadına İsa, ey kadın, imanın büyük dedi. Dilediğin gibi olsun dedi. Ve kadının kızı o saatte iyileşti. Sana bir soru soracağım. Tanrı'ya yakarmayı ne zaman bırakırsın? Tanrı'nın sessizliği yakarmayı bırakmana neden olur mu? Yıllar geçti ve Tanrı cevap vermiyor. Neden dua etmeye devam edeyim? Sal şunu gitsin diyen öğrenciler gibi, kilisedeki diğer insanların seni etkilemesine izin vererek yakarmayı bırakır mıydın? Mesih'in bedenindeki insanlarla yaşamak bazen çok zordur. Yargılayıcı olabilirler, kaybolan oğul gibi davranabilirler, çirkinleşebilirler. Bunlar seni durdurur muydu? Artık çocuğum için yakarmayacağım der miydin? Biri bu kadınla ilgili olarak cennetin duvarlarını aşıp Tanrı'nın yüreğine dokunduğunu söylemişti. Luther, Efendinin sözlerini ona karşı kullanarak onun kalbini kazandığını söylemişti. Kadın, bazıları İsa ve öğrenciler tarafından koyulmuş olan bütün engelleri aştıktan sonra İsa, ey kadın, imanın büyük dedi. İsa'nın kadının duasını cevaplamasının bir nedeni daha olduğunu düşünüyorum. Kadın çaresizdi. Kadın çok çaresizdi. Çocuğunun iyileşmesi mümkün değildi. Cini kendi başına kovamazdı. İsa'ya güvenmediğimiz sürece cinler bize de itaat etmez. Cinler İsa'ya itaat eder ve onun tek bir sözüyle giderler. Ama Tanrı'nın sözü olmadan kötülüğün güçlerine karşı duramayız. Biz kimiz ki? Tanrı çaresiz insanları sever. Şimdi başka bir konuya geçiş yapmak istiyorum. Bu aslında iki vaaz bir arada gibi olacak ama konular birbiriyle ilgili. Hedef aynı. Size biraz öğüt vermek istiyorum. Kaybolan oğullar ve kızlar için dua ederken kullanabileceğin 4 ya da 5 adım ya da ilke paylaşmak istiyorum. Bunlardan bazıları kutsal yazıların biraz önce incelediğimiz bölümünden, bazıları da kaybolan oğul benzetmesindendir. Kaybolan kızlarınız ve oğullarınız için dua ederken kullanabileceğiniz bazı pratik öneriler. Bunları yaz. Benim bunlara ihtiyacım yok diyebilirsin. Ama olabilir. Anne babaların bu öğütlere ihtiyacı olabilir. Edilecek ilk dua, Rab beni değiştir olmalıdır. Ailede bir kaybolan oğul ya da bir kız olduğunda, Tanrı bu oğlun ya da kızın yüreğini değiştirmek istediği gibi, anne babasının yüreğini de değiştirmek ister. Bu arada bundan sonra kaybolan oğullardan ve kızlardan o diye söz edeceğim. Aslında muhtemelen yarı yarıyadır. Bununla ilgili bir anket yapmadım. Sürekli kaybolan oğullar ve kızlar dememek için böyle bir açıklama yapmak istedim. Sonuç olarak Rab beni değiştir diye dua etmeliyiz. Bu mesajın başında bir soru sormuştum. Çocuğun isyankar olması her zaman anne babasının suçu mudur? Bunun cevabı hayırdır. Bazen olabilir mi? Payları olabilir mi? Evet, sert disiplin, anne babanın kendini çocuktan üstün görmesi, yargılayıcı bir ruhla çocuğu kendilerinden uzaklaştırmaları, kardeşler arasında ayrım yapmaları çocuğun isyan etmesine katkıda bulunabilir. Kardeşler arasında ayrım yapılması çocuğu genellikle uzaklaştırır. Dün Bauhaus meydanındaydım. Orada büyük bir etkinlik gerçekleştirdik. Orada bulunanlar bilir, adını vermeyeceğim çok ünlü bir kuşkucu da vardı. Bu kişiyle arkadaş olduk. Ailesi ona, abinin başardıklarına bak, nasıl biri olduğuna bak, sen ne yaptın? Hiçbir şey dermiş. Bunu duyunca, neden beni sevmiyorlar? Tanrı da beni sevmiyor. Ben de her şeyden kuşku duyacağım dediğini anlıyoruz. Anne babalar, yapmanız gereken şey, Tanrı'ya çocuğumuzun isyan etmesine bir şekilde neden olduysak, bizi bağışla demek olmalıdır. Tamam. Bu mesajı dinleyen anne babaların az önce dinledikleriyle ilgili düşüncelerini duymak isteriz. Hayatlarınızda çocuğunuzun tökezlemesine neden olan ya da belki de geçmişte tökezlemesine neden olan bir şey var mı? Kızının ya da oğlunun kaybolmasında payın olabilir mi? Tanrı sana bunu gösterdiyse bunu düzeltmek senin sorumluluğundur. Bunu anlamanı isteriz. Pek çok çocuğun isyan etmesinin nedeni anne babalarının bazı konularda hatalı olduklarını, belki de sert bir şekilde disiplin uyguladıklarını ya da bu mesajda söz ettiğimiz diğer bazı şeyleri kabul etmeyi reddetmeleri olduğunu düşünüyoruz. Yardım almayı düşünmenizi öneririz. Bu arada bazı kayıp kızlarımızın ve oğullarımızın bu mesajı dinlemiş olabileceğini düşünüyoruz. Çocuklarımızın isyankarlıklarında payımız olduğunu, Tanrı'nın ve belki de ailemizin huzurunda hatalı olduğumuzu kabul etmeye hazır mısın? Kaybolan oğuldaki gibi eve dönmeye hazır mısın? Tövbeyle, imanla, barışma ruhuyla evine geri dön. Bu mesaj, ailemiz için verdiğimiz Mücadele adlı daha büyük bir dizinin bir parçasıdır. Tanrı sözünün vaaz edilmesinin sonucu olarak değişen yaşamları görmek istiyoruz.
3: Kazanmak için koşmak programının bir sonraki bölümünde ısrarla dua etmek üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Kazanmak için koşmak, yaşam yarışını koşarken Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardım etmek için hazırlanmıştır. İsa'yı tanıyabilmen ve izleyebilmen için yolun her adımında kutsal kitaba dayanan öğretişler sunuyoruz. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. İsa'yı tanıyabilmen ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.
3: Verses 1 through 3.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Size hayatınızda ufak tefek farkındalıklar oluşturarak bambaşka dünyaların kapılarını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan programdayız efendim. Birazcık kariyer, birazcık kişisel gelişim, biraz psikoloji ve birazcık güncel konularla alakalı bir şeyler konuşuyoruz. Eğer program önerileriniz varsa, yorumlarınız varsa daha önceki dinleyicilerimiz bilirler efendim. Sizden gelen program önerilerini her zaman değerlendiriyoruz. Öncesinde programın bir şöyle e-mail adresimizi, e-posta adresimizi paylaşalım.
1: Evet, baskabirdunya369@gmail.com bu mail adresinden bize yazabilirsiniz.
0: Bu arada nasılsınız, iyi misiniz, nasıl gidiyor hayat? Böyle keşke karşımda olsaydınız da beraber karşılıklı konuşabilseydik ne kadar güzel olurdu. Böyle hep birlikte bir yerlere gitseydik. Ay ne kadar güzel olurdu. Ama maalesef olmuyor. O yüzden sadece biz konuşalım, siz dinleyin. Olmasın, siz de bize yazın
1: bize
0: lütfen.
1: Bize yazın lütfen, evet.
0: Çünkü gerçekten geri bildirimler bizim için çok,
1: çok önemli.
0: Ve bugün Gamze'nin çılgın soruları ne için var?
1: Evet, konumuz öncelikle ertelemekten vazgeçin.
0: Ah, ertelemek.
1: Evet.
0: Tamam, bu İngilizce'de procrastinating cycle diye geçen şey. Ve nereye gitseniz kişisel gelişimle alakalı bunun böyle tabloları, bilmem neleri, bir sürü şey görürsünüz. Gerçekten yurt dışında çok çok önem verilen bir şey. Ve gerçekten maalesef bizim içinden çıkmamız gereken bir kısır döngüden bahsediyoruz. Neymiş bakalım? Gamzoş bize bir giriş yapsın.
1: Geçenlerde analiz paralizinden bahsederken değinmiştik aslında. Bugün bunu biraz daha detaylı bir şekilde açıklamak istiyoruz. Çünkü mesela sadece bir gün kalkıp bugün değil yarın başlayacağım demek değil. Beynimizin aldığı bu kararın arkasında kocaman bir süreç yatıyor. Beynimiz bizi kandırmanın yolunu bir şekilde buluyor.
0: Evet. Burada şey gibi oluyor. Biz şimdi hep beyniniz şöyle yapar, beyniniz böyle yapar diyoruz da. Biliyorsunuz ki bilinç üstü dediğiniz, sizin kontrol ettiğiniz ya da ettiğinizi sandığınız kısım, hani hep böyle gösterirler ya, buzdağının üstündeki kısımdır. Hı hı. Altta beyninizin karar mekanizmasını siz bilmeden etkileyen bir sürü şey çalışıyor. Dolayısıyla özellikle ilk anda verdiğiniz kararlar, hani acele olarak verdiğiniz kararlar, daha beyninizin daha gelişmiş yerlerinin devreye girip de sağduyuyu devreye sokmadan önce aldığı kararlar. Şimdi şöyle bir şey var. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum konuya geçmeden önce. Bizim beynimiz mümkün olduğu kadar şu anda durumum iyi, ben hani bu noktadan ayrılmayayım şeklinde hareket eder. O yüzden siz hayatınıza bir yenilik sokacağınız zaman kafanızda binlerce tilki şöyle olacak zaten, böyle olacak, yapma, ne gerek var, başlama, bak iyisin böyle falan filan gibi sizi kandırmaya çalışır. Neden? Çünkü beyin zaten bir sürü işi yönetiyor, vücudu yönetiyor vesaire vesaire. Ekstradan bir yeniliğe adapte olmak istemez normal şartlarda. Ama ne oluyor böyle olduğu zaman? Maalesef ki bir adım ileri gidemiyoruz. Hani vardır ya böyle bir tane atasözü, ne uzar ne kısalır. Yani gerçekten ne uzarız ne kısalırız, öyle olduğumuz yerde sayarız. Ve hep diyorum, eğer olduğumuz yerde sayıyorsak aslında önümüzden koca bir nehir ileri doğru akıyor. Bizi de geriye atmış oluyor haliyle. Çünkü her şey ilerliyor günümüzde çok hızlı bir şekilde. Ve biz sürekli aynı şeyde kalırsak tabii ki de aynı durumda kaldığımızda artık hayatımızı yönetememeye başlıyoruz. Daha önemlisi şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bugün şeker tüketmeyi bırakmak diyelim ki. Şeker tüketmeyi bırakmak için harika bir gün. Ama bu böyle bir anda olmayabiliyor. Biliyorsunuz farkındalık geliştirmemiz gerekiyor vesaire. Ama şunu bilin ki bugün bir şey yapmıyorsanız yarın da yapmayacaksınız. Beyninizin sizi ikna etmek için uydurduğu en büyük yalandır. Yarın yap, yarın yapacaksın. Hayır, yarın da yapmayacaksınız. Öyle bir şey yok. Şu anda başlanmayan hiçbir şey hiçbir zaman başlanmaz. Şu anda kararın alınması gerekiyor gerçekten. Ama hadi bakalım Gamzoş'un çılgın sorularına geçelim. Hı hı. Buyurun efendim.
1: Ertelemek bize ne kaybettiriyor? Çok önemli bir soru.
0: Gerçekten birincisi hayatımızı kaybettiriyor. Çok zaman kaybettiriyor. Ben insanlar biliyorum işte Aa, şimdiye kadar başlamış olsaydım bu zamana İngilizce biliyor olacaktım. Bu zamana şunu biliyor olacaktım. Bunu yapmış olacaktım. O zaman bırakmasaydım ne bileyim gitar çalmayı, şimdi çok iyi çalıyor olurdum falan filan. Keşkelerimiz değil, iyi kilerimiz olsun. Keşke başlasaydım, keşke yapsaydım değil. Yani yurt dışında genelde bu zaten derslerde öğretiliyor çocuklara. Dolayısıyla çocuklar bunun bir döngü olduğunun ve beyinlerinin kendilerini kandırdığının bilincinde olarak başlıyorlar. Bu bilinç şunu sağlıyor ileride. Aa, ben şu an bu döngünün içindeyim. Demek ki bir şey yapmam lazım. Aksi takdirde bu böyle biz hiç fark etmeden dönüp duruyor. Ve dönüp durduğu zaman ilerleyememiş oluyoruz. Hiçbir şey yapamamış oluyoruz. Daha sonrasında da bu sefer yapamadığımız için üzülüyoruz. Ne bileyim, hala kilo vermek istiyoruz, hala bir şeyi bırakmak istiyoruz, hala bir yere gitmek, hala para biriktirmek, hala bir şey. Hala bir şeyi yapamadığımız için içimizde uhde kalıyor. Benim bir tane çok tatlı teyzoşum var. Hala diyor ki dur daha ben yaşamadım ki. Hani bu bitecek ve ben yaşayacağım daha diyor. Yani ama hayır, bugün tam yaşamaya başlamazsan yarın da yaşamaya başlamayacaksın. Ve ondan sonra bir bakacaksın ki artık 60 da değilsin, 80'sin, 90'sın. Yani tabii ki sağlıklı, sıhhatli, uzun uzun yaşayalım. Ama bir şey yapmaya başlayacaksak bugün başlayacağız. Evet. Yoksa çok çok çok geç olacak. Aman tamam, korkutmayayım canım, yani geç olacak derken. Tabii ki hiçbir şey için geç değil, başlanması lazım ama şu anda lazım. Daha önce şimdiyle alakalı konuşurken, anı yakalamakla alakalı konuşurken onu söylemiştik. Anda olmak, aman geleceği düşünme, aman boş ver demek değil. Hı
1: hı, kesinlikle değil.
0: Gelecek için şu an ne yapabilirime odaklanmak. Hı hı. Şu an elimizden geleni yapmak. Efendim, siz de geleceğiniz için şu an bu programı dinlemek isterseniz kısa bir aradan sonra tekrar burada olacağız. Evet. Ve bu döngü nasıl işliyor, beynimiz bu süreçte neler diyerek bizi kandırıyor, ne oluyor? Genel olarak bunlardan bahsedeceğiz ve bunun önüne geçmek için ne yapmamız lazım? Ondan bahsedeceğiz. Bu arada lütfen yorumlarınız varsa...
1: Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada birlikteyiz.

0: Radyo Light'tasınız. Yeni katıldıysanız eğer başka bir dünyadasınız. Evet. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Efendim bugünkü konumuz...
1: Ertelemekten vazgeçin.
0: Evet. Dedik ki İngilizce'de procrastinating cycle diye geçen şeyden bahsediyoruz. Bu hayatımız boyunca bizi atıl bırakan bir şey. Şu anda diyelim ki bir yola çıkmak istiyoruz. Yarın çıkarım, yarın çıkarım, yarın çıkarım. Aradan geçiyor 300 sene ve biz hala aynı noktadayız. Oysa ki o yola gerçekten hani koyulduğumuz zaman mini minicik adım da atsak, ondan sonra o 300 yıl sonra baktığımızda bakacağız ki aslında fersahlarca inanılmaz derecede ilerlemişiz başlangıç noktamızdan. Sende var mıdır böyle erteleme huyu?
1: Evet. Yani zaman zaman oluyor ama artık daha çok dikkat ediyorum. Çünkü bunun farkına vardıktan sonra kendimi görüyorum ve diyorum ki şu anda ertelemeye çalışıyorsun. Hayır, bunu yapma. Eskiden böyle olmuyordu. Hemen ona kanıp, gerçekten o beynin dürtüsüne kanıp, evet, bırakıyordum, erteliyordum. Ama artık bunun farkına varıp biraz kendime böyle belki bir iki saniye zaman verip hazırlayıp kendimi başlamam gereken işe koyuluyorum.
0: Bunun gerçekten en önemli kısmı şu, farkında olduğunuz olmak. Zaman yönetebiliyorsunuz. Evet. Farkında olmadığınız bir şeyi hasbelkader kontrol edemezsiniz.
1: Evet, kesinlikle.
0: O yüzden hayatınızda da kontrol etmeniz gereken şeyler var. Hani akışı bırakmamız gereken şeyler var. O yüzden bu gerçekten bizim irademiz altında olan bir şey. Bunu halletmek gerekiyor gerçekten. En çok neyi ertelersin Gamze?
1: Yani mesela işte küçükken ders çalışmayı erteliyordum.
0: Bakın
1: yani hepimizin yaptığı gibi. Evet evet,
0: şok,
1: kesinlikle.
0: Şok.
1: Yani böyle bir gerçek var ama bu bir işe yarıyor mu? Hayır, yaramıyor kesinlikle. Çünkü sonrasında o öğrenmeniz gereken şeyden geride kalan sizsiniz. Ve yine ondan sorumlu olan da sizsiniz. Ve hayatınızda işinize yarayacak olan şeylerden aslında zamanınızda kaybetmiş oluyorsunuz bununla birlikte. Zaman kaybı.
0: Gerçekten
1: sadece
0: öyle.
1: Bir şey öğrenmek değil, aynı zamanda zaman kaybı oluyor.
0: Ya şöyle bir şey var. Şimdi biz çok gençken genelde stres altında olduğumuzu hissedemiyoruz. Yani anlamıyoruz. Çünkü stres nedir bize öğretilmemiş ya. Şimdi şöyle bir şey olurdu genelde bana. Diyelim ki bir çizgi film izliyorum ve çok hoşuma gidiyor. Şimdi de videolar izliyoruz. Hoşuma gidiyor ama ödev yapmam lazım. Ya da şu anda da mesela ödev yapmam değil ama bir iş yapmam gerekiyor. Diyorum ki bir tane daha izleyim yapacağım, bir tane daha izleyim yapacağım, bir tane daha izleyim yapacağım. Akşam oluyor. Ama bir yandan o süreç içerisinde yapmam gereken ve yapmadığım bir şey var. Stresi insanın üstünde kalıyor. Ve bu aslında bize başarısız olma hissiyatı uyandırıyormuş. Böyle insanlarda bir süre sonra ben beceremem, ben yapamam algısı oluşuyor kendiliğinden. Halbuki normalde ilk başta yapacağımız şeyi yapsak sonra istediğimiz kadar vaktimiz kalacak. Zaten istediğimiz kadar video izleyelim, çizgi film izleyelim. Hani bir şeyler yapalım ya da ne yapmak istiyorsak eğlenmek için. O zaman hem de tamam yaptım ve şu an serbestim stressizliği oluyor. Yani o olumlu akış olmuş oluyor. Ben yaptım, görevimi tamamladım ve şimdi bundan sonraki zaman bana ait eğlenmek için geçireceğim. O yüzden aslında... Başarısızlık hissetmek, yani eyvah şunu da yapamadım diye yakınmak var bir tarafta. Bir tarafta da tamam yaptım zaten, oh bu zamanda tamamen bana ait diye rahat rahat o zamanı değerlendirmek var. Bunu şimdi büyükler söylediği zaman itici geliyor ama gerçekten bir süre sonra ben daha çocukken de onu fark etmiştim. O yüzden kendime çizgi filmleri ödül olarak koymuştum. İşte şu kadar soru çözeyim, şu kadar ödev yapayım, şu bitsin, ondan sonra şunu izleyeceğim falan şeklinde. Ve öyle olduğu zaman gerçekten hem motive olarak çalışılabiliyor ders, hem de eğlencemizden de geri kalmıyoruz. İşte zaman yönetimi meselesi, her şeyin bir vakti var,
1: evet,
0: değil mi?
1: Her şeyin bir vakti var, kesinlikle.
0: Evet, çılgın sorularımıza devam ediyoruz. Buyurunuz.
1: Peki, ertelemekten vazgeçtiğimizde neler kazandırıyor bu bize? Ertelemenin döngüsü nedir?
0: Diyelim ki spor yapmaya başlamak istiyorum ama erteliyorum. Sadece bir tane squat yapsam, hiç yapmamaktan iyi. Ertesi gün iki squat yapsam. Yani tabii bir tane squat da yapıp bırakmazsınız muhtemelen. Ama olay zaten başlamak. Çünkü zaten bir kere ayağa kalkıp, hadi yapayım tamam deyip o moda girdiğim zaman, bir tane yaptığım zaman zaten beşi onu yapacağım. Onun arkası zaten kendinden gelecek. Bir şey yaptıkça yapasımız gelir, yapmadıkça yapmayasımız gelir. Maksat orada kendimizi o şey için kalkıp hani dikilmeye ikna etmek. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. O zaman bakacaksınız ki hem kendinize güveniniz geliyor, hem yapabilirim hissiyatı geliyor. Çünkü bak işte kalktım, tamam 5 tane yaptım, iyi. Hem de ben bu görevimi tamamladım hissiyatı geliyor. Şimdi şöyle şemalar var diğer ikinci sorun için diyorum. Evet. Bu döngü nedir? Bu döngü neyle başlar? Hı hı. Görevle başlar.
1: Evet.
0: Değil mi? Şimdi siz normalde şeker yememek de olabilir bu. Bu bir görevdir. Beynimiz bunu bir görev olarak algılıyor. Ve eğer biz bunu ertelersek aslında sürekli olarak bir görev var, bir görev var, bir görev var. Bizi rahatsız eden bir şey orada çalışıp takılıp duruyor. Şimdi bu görevle alakalı olarak şunu söyleyeyim. Ne yanlış gidiyor da biz erteliyoruz. Kendimize yapılması zor, sürdürülmesi zor görevler vermeyelim. Yani bir gün galeyana gelip ben 3 aydan tezi yok bu İngilizceyi öğreneceğim ya da bu ay 10 kilo veriyorum ben deyip galeyana gelip apar topar aşırı derecede yüklendiğimiz zaman evet belki yani 3 gün boyunca 100'er kelime ezberleniyor, 300. kelime de bitiyor. Onun yerine zamana yaymak ama sürekliliğini sağlamak çok daha önemlidir. Ben her gün 200 tane crunch, mekik çekeceğim. Tamam, ilk gün çekilir doğru, ikinci gün belki çekilir. O kaslar ağrımaya başladıkça ya da zaman yetmemeye başladıkça bir süre sonra düşecek. Onun yerine bu akıllıca hedefler koyun bölümünde de bilmiyorum artık bizi dinliyor musunuz ama öyle bir bölümümüz vardı ve bir hedef nasıl konulur, bir görev nasıl konulur onu konuşmuştuk. Eğer akıllıca bir hedef koyarsak, kısacası ulaşabileceğimiz bir hedef koyarsak, tabii akıllı hedefin pek çok parametresi var ama diyelim ki ulaşabileceğimiz bir görev kendimize verirsek çok daha kolay bir şekilde ona adapte oluruz. Çünkü yani böyle ertelememizin ana sebeplerinden biri görevin sürdürülemez olması.
1: Evet.
0: Hiçbir şey yemeyeceğim, 10 kilo vereceğim gibi bir şey dedim. Bir gün geçti, iki gün geçti. O da geçtiyse yani hani. Ondan sonra erteledim. Ne oldu? Görev, erteleme.
1: Erteleme, erteleme etkinlikleri.
0: Şimdi bakın evet. Ne olacak biliyor musunuz?
1: Buna.
0: Erteleme etkinliği nedir? Şunu açıklayayım size.
1: Evet.
0: Ders çalışacağım ya da işte bir iş yapmam gerekiyor. Geçeceğim masanın başına diyeceğim ki bu masa ne kadar kirliymiş. Ben bir şunu sileyim sonra başlayacağım. Değil mi?
1: Evet.
0: O zaman biraz müzik dinleyelim sonra anlatacağım. Ufak bir ara verelim, erteleyelim bakalım programımızı ne oluyor. Birazcık müzik dinleyelim, ufak bir ara olsun.
1: Evet.
0: Ondan sonra döngünün geri kalanıyla
1: konuşalım. Bu arada siz bize yazabilirsiniz yorumlarınızı ya da farklı konular varsa aklınızda. Bizimle paylaşabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Radyo Light'tasınız. Yeni katıldıysanız eğer başka bir dünyadasınız. Evet. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Ve bugün böyle hani bu erteleme döngüsünden bahsediyoruz. Ertelemezsek ne olur, neden erteliyoruz ve bu döngüyü tanıyalım ki yönetebilelim. Farkındalık önemlidir efendim. Eğer evet. Zaten az önce de yanımızdaysanız, az önce erteledim bir şeyleri, neyi erteledim? Dedim ki bu döngü önce görevle başlıyor. Görevdeki problem nedir? Eğer sürdürülemez, ulaşılamaz, yani yapılması zor bir görev koyarsam kendime 2-3 gün, bir hafta sonra eninde sonunda bırakacağım. Bunun yerine sürekliliği olabilecek şekilde görevi ulaşılabilir bir şekilde koymak lazım dedim. Hani günde 100 kelime ezberleyeceğim değil de 10 kelime, 1 kelime artık gönlünüzden ne koparsa. Hani ne kadar sürede hangi noktaya ulaşmak istediğinize bağlı olarak tabii ki bu hedeflerimiz değişecektir. Hareket planımız değişecektir. Sonra dedik ki tabii ki yoruluyoruz çünkü çok büyük bir hedef koyduk diyelim ve erteliyoruz. Ondan sonra Gamze dedi ki erteleme etkinlikleri gelecek. Bunlar nedir? Dedim masanın başına oturdum, ders çalışacağım, test çözeceğim, iş yapacağım, ne bileyim bir şey yapmam gerekiyor, bir şey yazmam gerekiyor. Peki. Ne kadar tozluymuş masa, şunu bir sileyim sonra başlarım dedim. Ayrıldım, gittim. Orayı düzelttim, o arkadaşımı aradım ama onu da aramam gerekiyordu. Çünkü benim beynim beni şu an kandırıyor. Daha hazır değilim. Şunu da yapayım yapacağım, bunu da yapayım yapacağım. Ve beynimin bana şu anda dediği şey şu. O şey daha acil. Yani işte e-mail mi atılacak, test mi çözülecek? Ya o biraz bekleyebilir. 2 dakika sadece şurayı sileceğim ya. O 2 dakika sonra bir lavaboya gideyim geleyim. Bir su içeyim, süt içeyim. Biraz acıktım. Yemek mi yesem? Şöyle, böyle. İşte şu arkadaşla alakalı şunu konuşmam gerekiyordu, onu arayayım. Ondan sonra bir bakarsınız. İşte akşam yemeği saati geldi, yapamadık bugün. Hop, bitti. Şimdi bu 3. durumun, yani kendimizi oyalama, bu erteleme etkinliklerinin daha kötü kısmı aslında bunun sonrasında.
1: Evet, kısa süreli. Ödüller.
0: Kısa süreli ödüller olması. Neden? Çünkü masayı sildiniz. Bak evet gerekliymiş, masa tertemiz oldu. Arkadaşı aradınız. Konuşacağınız mesele halledildi. İşte ne bileyim ben aslında acıktım dediniz. Evet karnınız doydu. Kısa süreli olarak şu işi de hallettim, bu işi de hallettim. Ama işte beyinde arkada görev var, görev var, görev var. Şunu yapman lazım. Sürekli böyle bir şey çalışıyor. Ve siz fark etmeden bu arkada çalışan dosya yüzünden geriliyorsunuz, strese giriyorsunuz, fark etmiyorsunuz. Daha sonra efendim bu...
1: Sonrasında da suçluluk hissi.
0: Şimdi evet. Sonuçta akşam yemeği vakti geldi, aradan saatler geçti. Ben yine o testi çözmedim,
1: evet.
0: Yine o ödevi yapmadım, yine o maili yazmadım, yine o her neyse yapacaksam onu yapmadım. Sabah sayfamı yazmadım. Sabah sayfalarına çok takıntılıyım biliyorsunuz. Gazze'nin de benim de çok sevdiğimiz bir şey, evet. Sabah sayfası. Yazmadım. Nefes terapisine başlayacaktım işte. Hani yapıyorduk ya nefes egzersizleri, hatırlıyor musunuz o bölümü? Bugün yapmadım, yarın yaparım. Ay yetişmedi falan filan. Sonra suçluluk duymaya başlıyorsunuz. Ve bu suçluluk hissi insanda gerçekten yani dengesizlik yaratan bir şey. Hiç konforlu bir his değil. Neden? Çünkü ya yine yapamadım ya. Ya niye ben böyle yapıyorum ya? Yani aslında şöyle yapmak istiyorum ama olmuyor. Bilmiyorum, başlayamıyorum. Her seferinde bir şey oluyor. Neden her seferinde bir şey oluyor? Çünkü beyninizin tam da bu sırayla hani aynı yemeği ısıtıp ısıtıp önünüze getireceğini bilmiyorsunuz. Bilmediğimiz zaman kendimizi yakalayamıyoruz. Bildiğimiz zaman mesela normalde ne yapmam lazım? Diyelim sınav hazırlayacağım. Ben ne yapıyorum? Evi temizliyorum. Evi şu anda temizlemem gerekiyor mu? Hemen kendime soruyorum. Şu an ne yapmam lazım? Sınav. Ne yapıyorum? Ev temizliği. Ben bunu niye yapıyorum? O zaman eğer fark ederseniz, bu benim erteleme etkinliğim. Ve sonradan geçici, kısa süreli ödülüm olarak da ev temiz olmuş olacak. Ve kendimi tebrik edeceğim. Oh, evi temizledim diyeceğim. Çok kirliydi ya diyeceğim. Öyle oturulur mu diyeceğim. Eğer bunu yakalarsam, hayır, bu şu an bekleyebilir. Yarım saat beklesin, önce işimi yapayım. Ya da 1 saat beklesin, neyse yani işiniz. Önce şunu yapayım, ondan sonra yapacağım temizliği deyip. önce işinizi hallettiğinizde, hani beyin diyordu ya, görev var, görev var, görev var. Bu sefer diyor ki, görev tamamlandı, susuyor. Ve inanılmaz bir rahatlık hissediyorsunuz. Aksi takdirde, görev yapılmadı, görev yapılmadı, görev başarısız, görev başarısız. O beyninizde sürekli o ses sizi irite ediyor. Yine yapamadım oluyor. Bu sefer o işler birikince zaten iyice strese giriyoruz. Ve beyni gerçekten bilgisayar gibi düşünün. Ne kadar sekme açıksa diyelim, hani internette birazcık yavaşsa, biraz yorgunsak, takılıyor, donuyor. Bir süre sonra nereden başlayacağınızı bilemeyecek hale geliyorsunuz. Neden? Çünkü küçük küçük küçük küçük bir sürü işimiz var. Halbuki önce kendimizi başlamaya yönlendirebilsek, teşvik edebilsek o suçluluk duygusu olmayacak. Hiç böyle erteleyip de sonradan çok suçluluk duyduğun bir şey oldu mu?
1: Yani evet, tabii ki. Mesela çok önemli, ki şu an gençler için de çok önemli, İngilizce öğrenmek. Her zaman için benim bir şeyim olmuştur yani, bir duvarım olmuştur bu. Ve gençlik sürecinde de hani çok fazla zaman ayırmadığım için beni de üzen bir şey oldu. Hala da.
0: Evet, daha kötüsü şöyle bir şey oluyor. Mesela Gamze'nin İngilizce öğrenme süreçlerini ben takip ettim. Çok yakından takip ettim. Hani genelde şöyle bir şey oluyor. İlk birkaç gün devam ediyor, sonra bırakıyor. Çünkü hani birden çok aşırı başlıyor. Hani o görev aşamasında dedim ya, mantıklı bir düzeyde tutun. Yani şöyle düşünmeniz gerekiyor. Ben hayatımda olabildiğim, hani en yorgun halimde olduğumda da bu görevi sürdürebilir miyim olarak düşünün. Anlatabiliyor muyum? Yani çok açken de hiç tatlı yemeden yaşamayı başarabilir miyim? Çünkü hemen arkasından öyle bir sınama gelecektir. Artık ben şekeri bırakıyorum dediğinizde, en aç olduğunuz gün elinde pastayla biri girecektir odadan içeri yani. O yüzden öncelikle sürdürülebilir, hani böyle enerjinizin pil bitiyor, %10 kaldı, bak beni şarja tak dediğiniz halinizle de yapabilir misiniz? Ona bakmak gerekiyor. Gamze'nin İngilizce sürecinde Gamze hep kendine böyle büyük bir şekilde birden gramer kitapları ya da şu kadar kelime falan diye başladığı için, birazcık da belki ben zorladığım için, kısa sürede bıraktı hep. Sonra ne oluyor bir de? Aradan diyelim ki işte yeni kelimeler öğrendiği için bir hafta geçiyor ve tekrar çalışmaya başlamaya çalıştığı zaman bir bakıyor ki o kelimeleri de unutmuş. Bu sefer şöyle bir şey oluyor. O kadar çalıştım, aklımda kalmıyor. O zaman ben niye çalışıyorum ki? Ama işte böyle şeyler. Bir şey öğrenmek, enstrüman çalmak, şarkı söylemek, oyunculuk, yabancı dil öğrenmek, herhangi bir şey öğrenmek, işte kodlamadır, animasyon, video editleme, ses editleme, her neyse. Bunların hepsi süreklilik gerektiren bir şey. Elinizin alışması, zihninizin alışması gerekiyor ki hızlanın. Aksi takdirde eski pratiğinizi de kaybedeceksiniz. Hani o kelimeleri beyniniz gömecek. Çünkü beyin bu yani. Şeyler vardır ya, geçici dosyalar bilgisayarda. Kullanmıyorsunuz, niye tutsun onu? Gömüyor. Öyle. Bir süre eğer kullanmazsak maalesef o bilgiler de gidiyor. Bu sefer iyice suçluluk. Ben buna çalışmadım mı? Bunlar neden gitti? Aman ben niye her seferinde bırakıyorum ya? Ne güzel, 2 kilo vermiştim, niye bıraktım? Bak geri almışım falan filan. Uzun lafın kısası, böyle erteleme davranışlarına, şunu da yapayım yapacağım, ondan sonra aa bak bunu yaptım ne güzel oldu, kısa süreli böyle ödüllere kanmayalım.
1: Kanmayalım.
0: Kısa bir ara verelim.
1: Verelim, sonra tekrardan devam edelim.
0: Bu arada da eğer sorularımız varsa
1: lütfen bize yazın baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Radyo Light'tasınız. Tekrar hoş geldiniz. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz erteleme döngüsüydü aslında.
1: Evet.
0: Döngünün maddelerini şimdiye kadar olan kısmını bir Gamze şöyle okusun.
1: Hı-hı.
0: Ne yapıyoruz efendim?
1: Öncelikle görev.
0: Hı-hı.
1: Kısmı. Sonrasında erteleme kısmı oluyor.
0: Hı-hı.
1: Sonra erteleme etkinlikleri koyuyoruz. Şunu da yapayım, bunu da yapayım. Şunu da yaptıktan sonra.
0: Hı-hı.
1: Şurayı da temizleyeyim gibi.
0: Hı-hı.
1: Sonrasında kısa süreli ödüller.
0: Çünkü o arada kendinizi kandırdığınız, hani şunu da yapayım onu yapacağım dediğiniz şeyleri yapmış oluyorsunuz ve o an için tatmin oluyorsunuz. Tamam, bir video daha izleyeyim, çalışmaya başlayacağım. Videodan alacağınız o dopamini alıyorsunuz, o mutluluk hormonunu. Tamam, mutlu oldunuz. Hani ama neticede dedim ya, beyninizin arkasında görev başarısız ya da görev var tamamlanmadı. O ses sürekli devam ediyor. Siz sanki yokmuş gibi bastırsanız bile devam ediyor. Ondan sonra ne olmaya başlıyor? Bir sonraki adım.
1: Suçluluk hissi.
0: Suçluluk hissi olmaya başlıyor.
1: Evet.
0: Diyoruz ki niye böyle yapıyorum ben ya? Bak yine bugün de bitti. Bugün de işte koşuya, yürüyüşe çıkamadım. Bugün de sporu yapamadım.
1: Hı-hı.
0: Sonra kendinizi kandırmak için bir sonraki aşamaya geçiyorsunuz. Bahane. Beynin en güzel yaptığı şey. Tamam, çıkamadım ama neticede evde hareket ettim. İşte çıkamadım ama zaten hastaydım, halim yoktu.
1: Hı-hı.
0: Yapamadım ama işte neden? Bir bana sor ya, değil mi yani? Neden? En büyük bahanemiz ne oluyor genelde? Sen mesela ertelediğinde ne oluyor bahane? Hiç düşündün
1: yani,
0: mü?
1: Yani işte çok yorgunum.
0: Yani çok yorgunum.
1: Evet.
0: Bir de şey, zamanım yok.
1: Zamanım yok. Evet. Çok yorgunum ve zamanım yok. Aslında normalde zamanım yok dediğimiz zaman içerisinde telefona bakmak, televizyonla belki işte izlemekte zaman geçirmek gibi birçok şeyi koyuyoruz aslında.
0: Zaman yok olabilecek bir şey değildir. Zaman, çünkü hani sonuçta 24 saat var ve zaman yönetilebilir bir şeydir. Ve geçen haftalarda sanırım yaptık bunu. Sağlıklı insanın belirtilerinden biri de sağlıklı zaman yönetimidir. Yani eğer aklı başında birisiyseniz ne zaman eğleneceğinizi, ne zaman çalışacağınızı, ne zaman ders çalışacağınızı birbirinden ayırt edebiliyor olmanızı bekler toplum. Aksi takdirde zaten o gelişme, hani ben büyüdüm diyemezsiniz yani, anlatabiliyor muyum? O yüzden evet, hani bana da oluyor, zamanım yok yanlış bir şey. Bir tane reklam gördüm geçenlerde, işte zamanım yok, yani İngilizce yazıyor, yok'u silmiş, var haline gelmiş. Neden? Çünkü böyle bir bahane olamaz. İnsan enerjisi de yönetilebilir bir şeydir. İnsan zamanı da yönetilebilir bir şeydir. Buradaki olay, dedim ya, görevi koyarken en yorgun, en zamansız halinize de yapabilecek şekilde yapmak. İşte benim eşim geçenlerde geldi, dedi ki bundan sonra haftanın 5 günü spor yapıyoruz. Dedim ki yapamazsın yeni başladığında. Çünkü ilk yaptığın günlerde kasların ağrıyacak, sürdüremeyeceksin. Üst üste yapamayacaksın. Birer tane dinlenme günü araya koymak mecburiyetindesin şu an. Belki 3 günle başla, sonra 4'e çıkarırsın en fazla. Ondan sonra ne oldu? Tabii öyle yapamadığı için iyice gitti. Çünkü yorgun bir şekilde üstüne tekrar yaptığı için bir süre sonra o öz denetimi, iradesi, yeterince motivasyonu güçlü olamıyor. O acıya rağmen onu devam ettirmeye. O yüzden gerçekten mantıklı hedefler, mantıklı görevler almak gerekiyor üstümüze. Efendim, kendinize bahane uydurduğunuzda, mesela ya şunu yapmak istiyorum, yapamıyorum, bir üzgünsünüz diyelim. Hemen sorun, neden yapamıyorum? Çünkü param yok, çünkü bilmem ne yok, zaman yok. İşte sorgulamamız gereken kısım bu. Buna da para lazım mı acaba? Acaba hiçbir kısmı elinizdeki kaynaklarla yapılamaz mı? Tabii şundan bahsetmiyorum. Kayak yapmak istiyorum, kayamıyorum. Tamam. Yani hiçbir kaynak olmadan tabii ayağımıza sopa takıp kayamayız. Ama kayak yapmaktan kastım nedir? Hani acaba bir spor mu yapmak istiyorum sadece? Ya da bir dağa gidip bir şekilde yürüyüş yapsam tatmin olacak mıyım? Onun arkasında yatan sebebi bulmak gerekiyor. Efendim, ben hep kontrbas çalmak istedim. Koca bir alet. Param yok, satın alamıyorum. Çünkü bayağı da pahalı. Peki, bunu çalmaktaki sebebin nedir? Acaba başka bir enstrüman çalsan şimdilik yeterli olmayacak mı? Ulaşılabilir olanı bulmak lazım. Bahane yaratmayalım. Şu anda bir sürü işte aynı anda çalışıyorum. Bir yandan da tekrar çekçe öğrenip unuttuğum şeylere çok üzülüyorum. Çünkü vakti zamanında ona zaman ayırmışım, emek vermişim. Niye silinip gitsin? Hı hı. Ve beyniniz bunu tamamen silmiyor, gömüyor biliyorsunuz. Siz onun üzerinde çalıştığınız zaman o geri geliyor. Tekrar çalışmaya başladım ve kelimeleri de yavaş yavaş hatırlamaya başladım ama ilk başta hani evet, hayır neydi? Onu bile zor hatırladım. Şimdi hiçbir şey değilse bir tanecik minik video izliyorum. Gerekirse kafam çok dolu olsun, hiç anlayamayayım, uykudan ölüyor olayım, sadece izliyorum. Yeter ki onunla alakalı bir şey her gün yapayım. Her gün onu duyayım. Hani beynim onu hala kullandığını kabul etsin. O yüzden bahane kendimize üretmeyelim. Şu kişi izin vermiyor, bu kişi izin vermiyor. Lütfen soralım, mı acaba? Hı hı. Bu mı acaba'yı unutmayalım. Sonra bahaneyi uydurduk. Sonra tabii haliyle kendimize yeni bir hedef koyuyoruz. Hı hı. Ya o daha önceki görevi düşürüyoruz. Ya bambaşka bir şey koyuyoruz. Bu sefer hiçbir şeyde dikiş tutturamamış. Çünkü o hedefi de koyduğumuzda yine bu oyunlara kanacağımız için hiçbir dikiş tutturamamış vaziyette oraya buraya savrulup duruyoruz. Ne oluyor? Öz yeterlilik hissimiz düşüyor. Öz yeterliliğimiz düşmesi ne demek? Ben yapamam hissiyatı geliyor. Hayat rutine biniyor. İleriye gitmeyen hayat rutine binmiş demektir ve sizi tatmin etmez. Alışveriş yaparak çözülmez bu. Sadece gezerek çözülmez. İşte ne bileyim, daha fazla çikolata yiyerek, yiyip içerek çözülmez. İşte erteleme döngüsü böyle bir şey. Tabii Gamze'nin yine daha çok sorusu var. Hı-hı. Kısa bir ara verelim önce. Hı-hı. Sizin de sorularınız varsa lütfen yazın.
1: Lütfen yazın bize. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında.

0: Radyo Light'tasınız. Yeni katıldıysanız eğer hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Başka
1: geldiniz.
0: Bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Aslında programımızın bugünkü bölümünün sonuna doğru geliyoruz. Eğer dinlediyseniz bir erteleme döngüsünden bahsettik. Efendim dedi ki kendinize çok büyük bir görev koyduysanız eğer dikkat edin yanlış. Sonra ertelersiniz. Sonra erteliyorsanız eğer kendinizin lütfen farkında olun. Şu anda şunu demek bile beynini ikna edecektir. Ben bunu erteliyorum. Adını koyun her zaman. Yani o zaman beyninize siz hakim olursunuz. Ondan sonra erteleme davranışları sergileriz dedik. Hani şunu da yapayım öyle başlayacağım. Bunu da yapayım öyle başlayacağım. Ondan sonra da bunların üstelik güzel böyle kısa süreli ödülleri olur dedik. Yine eğer erteleme etkinliği yapıyorsanız deyin. Bu bir erteleme etkinliğidir. Ben şu an oyalanıyorum aslında. Ondan sonra bunun ödülleri, tabii ben videoları izledim. Oh eğlendim. Ama adını koyarsanız bu aslında geçici bir ödül. Birazdan kendimi daha kötü hissedeceğim. Değil mi? Ondan sonra ne oluyor? Suçluluk duymaya başlıyoruz. O videolar falan bitiyor, o gün bitiyor, zaman kalmamış oluyor. O ödevler kaldı mı kenarda? Ondan sonra öğretmenimiz bize kızacak mı yarın? Ya da o notları düzgün güzel notlar alamayacak mıyız? Yapabileceğimiz bir şey durduk yere ellerimizden böyle kaydı, gitti, öyle feda ettik boş boş. Zamanımız geçti, biz hala istediğimiz hedeflere ulaşmadık. Ve diyoruz böyle, ay insanlar aldı yürüdü, ben hala yerimde sayıyorum. Sonra diyoruz ki efendim bu suçluluktan çıkmak için ama canım çünkü onlar şöyle yapabiliyor ben yapamıyorum hani ya da param yok, zamanım yok, enerjim yok ve muhakkak bir şey vardır şu izin vermiyor, kardeşim izin vermiyor ya da işte aman hep benden bir şey istiyorlar ondan olmuyor. Hayır, zaman da enerji de her şey de yönetilebilirdir. Her bahanenize mı acaba diye bir sorun dedik ve ondan sonra da deyin ki ben bunu erteliyorum. Dürüst olun kendinize. Hı hı. Kardeşim ben bahaneler ürettim. Ben bu işin içinden çıkamıyorum, yapamıyorum.

0: Ya ne yapacağım? Sonra yeni hedef koyuyoruz, tamam ama. Yarından itibaren şöyle. Sonra yine aynı döngü. Döndür. İşte bu döngümüz böyle bir şey Gamzuşum. Önemli olan yapmamız gereken şey, bunları eğer fark edersek, ben bunu ertelemeye çalışıyorum, oyalanmaya çalışıyorum, bu aslında bu ödül geçici, şu anki bu zevkim geçici, sonra acı çekeceğim, suçluluk duygusu hissedeceğim ve bilin ki neticede bu, ben beceremiyorum, ben yapamıyorum hissiyatı uyandırıyor. O yüzden lütfen farkında olalım, adını koyarsak yönetebiliriz. Var mı efendim sorularımız?
1: Nasıl kıracağız bu erteleme döngüsünü?
0: İşte birincisi, her zaman ilk başta bunu söylüyorum. Her şeyi yönetmenin birinci yolu onun farkında olmaktır.
1: Evet, en önemlisi.
0: Yani bilmediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz. Öncelikle farkında olacağız ve bu döngüyü şimdi biz anlattık. Özellikle de birkaç kere tekrarladım ki akılda daha kalıcı olsun. Ben oyalanıyorum. Bu görev fazla büyük oldu. Bunları eğer adını koyarsanız, bu ödül geçici, sonra suçluluk duyacağım ya da şu anda suçluluk hissiyatı var bende. Bak yeni görev koydum. Demek ki tekrar geri döngü başlıyor. Niye bir öncekine devam edemiyorum falan filan. Bunun adını koyarsanız otomatik olarak bir şey yapmaya başlayacaksınız. İkincisi, bunun için çocukça, gerçekten çok çocukça, çok basit etkinlikler yapılıyor. Nedir bu? Bir görevi başarma etkinliği. Bir liste yapın ve yanına böyle tik atılacak şekilde olsun. Görev listesi. Her sabah kalktığımda bir bardak su içeceğim. Temizlikle alakalı bir şey yapacağım. Diyelim işte bir yere sileyim. Her gün aileden ya da arkadaşlarımdan birini arayacağım. Ya da her gün bir vlog paylaşacağım, ufak bir şey. Ya da bir şey yazacağım falan filan. Basit şeylerden de oluşturabilirsiniz. Ve o gün onu yaptıkça yanına tik atın. Ama bu ders programı gibi her gün için olması gerekiyor. Yanında böyle bir sürü boşluk olacak. O hafta boyunca her gün yanına tik atacaksınız. Bugün bir bardak suyumu içtim mi sabah kalkınca? Hop tik. Bunu neden yapıyoruz? Zihniniz evet, görevlerini yerine getirebiliyorsun, öz yeterliliğine ulaşsın. Böyle başlarsak eğer ve farkında olursak zaman içinde gelişecektir. Daha sonra eğer bu aşamaya geçerseniz hangi noktada takıldığınızı yazarsanız daha ayrıntılı bir şekilde anlatırız tabii ki. Ama ilk başta bir farkındalık, iki görev çetelesi, bayağı çocuk gibi her gün gelip her şey için oraya tik atmak gerçekten özgüveni çok geliştirecek bir şey. Var mıdır başka sorumuz? Sonuna geldik programımızın.
1: Evet, sorularımızın da sonuna geldik.
0: Süper, evet. İyi, çok tamam. Güzel. Başka bugün bir dünyanın insanları, başka bir dünyanın vatandaşları. Bugünkü programımızın sonuna geldik efendim. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Ve umarım hayatınıza birazcık böyle dokunabilmişizdir.
1: Evet.
0: Lütfen lütfen eğer sorularınız, yorumlarınız, önerileriniz varsa bize ulaşın.
1: Evet, lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Hayatı ertelemediğiniz, gerçekten her şeyi belirli döngüsüyle, sırasıyla ve bir bahane uydurmadan gerçekliğiyle yapabildiğiniz
0: güzel, verimli yaşamlarımız olsun.
1: Olsun.
0: Öyle ki yapacağımız işleri yapalım ki o beynimizdeki böyle arkada çalışan rahatsız edici sesten kurtulalım. Hayatın da tadını böylece çıkarabilelim.
1: Evet.
0: Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
1: İyi bakın. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 25. Bölüm Festus'un önünde yargılanma.
1: Eyalete vardıktan 3 gün sonra Festus, Sezarya'dan Yeruşalim'e gitti. Başkâhinlerle Yahudilerin ileri gelenleri, Pavlus'la ilgili şikayetlerini ona açıkladılar. Festus'tan kendilerine bir iyilikte bulunmasını isteyerek, Pavlus'u Yeruşalim'e getirtmesi için yalvardılar. Bu arada pusu kurup Pavlus'u yolda öldüreceklerdi. Festus ise, Pavlus'un Sezarya'da tutuklu bulunduğunu, kendisinin de yakında oraya gideceğini söyleyerek, ''Aranızda yetkili olanlar benimle gelsinler. Bu adam yanlış bir şey yapmışsa ona karşı suç duyurusunda bulunsunlar.'' dedi. Festus onların arasında sadece 8-10 gün kadar kaldı. Sonra Sezarya'ya döndü. Ertesi gün yargı kürsüsüne oturarak Pavlus'un getirilmesini buyurdu. Pavlus içeri girince Yeruşalim'den gelen Yahudiler çevresini sardılar ve kanıtlayamadıkları birçok ağır suçlamada bulundular. Pavlus ne Yahudilerin yasasına, ne tapınağa, ne de Sezar'a karşı hiçbir günah işlemedim diyerek kendini savundu. Yahudilerin gönlünü kazanmak isteyen Festus, Pavlus'a şöyle karşılık verdi. Yeruşalim'e gidip orada benim önümde bu konularda yargılanmak ister misin? Pavlus, ben Sezar'ın yargı kürsüsü önünde durmaktayım dedi. Burada yargılanmam gerekir. Sen de çok iyi biliyorsun ki Yahudilere karşı hiçbir suç işlemedim. Şayet suçum varsa, ölüm cezasını gerektirecek bir şey yapmışsam ölmekten çekinmem. Yok, eğer bunların bana karşı yaptığı suçlamalar asılsız ise hiç kimse beni onların eline teslim edemez. Davamın Sezar'a iletilmesini istiyorum. Festus danışma kuruluyla görüştükten sonra şu yanıtı verdi. Davanı Sezar'a ilettin. Sezar'a gideceksin.
0: Festus Kral Agrippa'ya danışıyor.
1: Birkaç gün sonra Kral Agrippa ile Bernike Festus'a bir nezaket ziyaretinde bulunmak üzere Sezarya'ya geldiler. Bir süre orada kaldılar. Bu arada Festus, Pavlus'la ilgili durumu krala anlattı. Felix'in tutuklu olarak bıraktığı bir adam var dedi. Yeruşalim'de bulunduğum sırada Yahudilerin başkâhinleriyle ileri gelenleri onunla ilgili şikayetlerini açıkladılar. Onu cezalandırmamı istediler. Ben onlara herhangi bir sanığı kendisini suçlayanlarla yüzleştirmeden, kendisine yöneltilen ithamlarla ilgili olarak savunma fırsatı vermeden onu suçlayanların eline teslim etmek Romalıların geleneğine aykırıdır dedim. Onlar benimle buraya gelince hiç vakit kaybetmeden ertesi gün yargı kürsüsüne oturup adamın getirilmesini buyurdum. Ne var ki kalkıp konuşan davacılar ona beklediğim türden kötülüklerle ilgili hiçbir suçlama yöneltmediler. Ancak onunla çekiştikleri bazı sorunlar vardı. Bunlar kendi dinlerine ve ölmüş de olsa Pavlus'un iddiasına göre yaşamakta olan İsa adındaki birine ilişkin konulardı. Bunları nasıl soruşturacağımı bilemediğim için Pavlus'a Yeruşalim'e gidip orada bu konularda yargılanmaya razı olup olmayacağını sordum. Ama kendisi davasını imparatora iletti. İmparatorun kararına dek tutuklu kalmak istedi. Ben de onu imparatora göndereceğim zamana kadar tutuklu kalmasını buyurdum. Agrippa Festus'a ben de bu adamı dinlemek isterdim dedi. Festus da yarın onu dinlersin dedi.
0: Pavlus Agrippa'nın önünde.
1: Ertesi gün Agrippa ile Bernike büyük bir tantanayla gelip komutanlar ve kentin ileri gelenleriyle birlikte toplantı salonuna girdiler. Festus'un buyruğu üzerine Pavlus içeri getirildi. Festus, Kral Agrippa ve burada bizimle bulunan bütün efendiler dedi. Yeruşalim'de olsun, burada olsun, bütün Yahudi halkının bana şikayet ettiği bu adamı görüyorsunuz. Onu artık yaşatmamalı diye aykırıyorlardı. Oysa ben ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlemediğini anladım. Yine de kendisi davasının imparatora iletilmesini istediğinden onu göndermeye karar verdim. Ama efendimize bu adamla ilgili yazacak kesin bir şeyim yok. Bu yüzden onu sizin önünüze ve özellikle Kral Agrippa senin önüne çıkartmış bulunuyorum. Amacım bu soruşturmanın sonucunda yazacak bir şey bulabilmektir. Bir tutukluyu imparatora gönderirken kendisine yöneltilen suçlamaları belirtmemek bence anlamsız.
0: 26. Bölüm
1: Agrippa Pavlus'a kendini savunabilirsin dedi. Bunun üzerine Pavlus elini uzatarak savunmasına şöyle başladı. Kral Agrippa, Yahudilerin bana yönelttiği bütün suçlamalarla ilgili olarak savunmamı bugün senin önünde yapacağım için kendimi mutlu sayıyorum. Özellikle şuna seviniyorum ki sen Yahudilerin bütün törelerini ve sorunlarını yakından bilen birisin. Bu nedenle beni sabırla dinlemeni rica ediyorum. Bütün Yahudiler gerek başlangıçta kendi memleketimde, gerek Yeruşalem'de gençliğimden beri nasıl yaşadığımı bilirler. Beni eskiden beri tanırlar ve isteseler geçmişte dinimizin en titiz mezhebi olan Ferisliğe bağlı yaşadığıma tanıklık edebilirler. Şimdi ise Tanrı'nın atalarımıza olan vaadine umut bağladığım için burada bulunmakta ve yargılanmaktayım. Bu 12 oymağımızın gece gündüz Tanrı'ya canla başla kulluk ederek erişmeyi umdukları vaattir. Ey kralım! Yahudilerin bana yönelttikleri suçlamalar bu umutla ilgilidir. Sizler Tanrı'nın ölüleri diriltmesine neden inanın? Sizler Tanrı'nın ölüleri diriltmesini neden inanılmaz görüyorsunuz? Doğrusu ben de Nasralı İsa adına karşı elimden geleni yapmam gerektiği düşüncesindeydim. Ve Yeruşalem'de bunu yaptım. Başkâhinlerden aldığım yetkiyle kutsallardan birçoğunu hapse attırdım. Ölüm cezasına çarptırıldıkları zaman oyumu onların aleyhinde kullandım. Bütün havraları dolaşıp sık sık onları cezalandırır, inandıklarına küfretmeye zorlardı. Öylesine kudurmuştum ki onlara zulmetmek için bulundukları yabancı kentlere bile giderdim. Bir keresinde başkâhinlerden aldığım yetki ve görevle Şam'a doğru yola çıkmıştım. Ey kralım, öğlende yolda giderken gökten gelip benim ve yol arkadaşlarımın çevresini aydınlatan güneşten daha parlak bir ışık gördüm. Hepimiz yere yıkılmıştık. Bir sesin bana İbrani dilinden seslendiğini duydum. Saul, Saul neden bana zulmediyorsun dedi. Üvendire'ye karşı tepmekte kendine zarar veriyorsun. Ben de ey efendim sen kimsin dedim. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye yanıt verdi Rab. Haydi ayağa kalk, seni hizmetinde görevlendirmek için sana göründüm. Hem gördüklerine hem de kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin. Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar. Bunun için ey Kral Agripa, bu göksel görüme uymazlık etmedim. Önce Şam ve Yeruşalem halkını, sonra bütün Yahudiye bölgesini ve öteki ulusları tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya çağırdım. Yahudilerin beni tapınakta yakalayıp öldürmeye kalkmalarının nedeni buydu. Ama bugüne dek Tanrı yardımcım oldu. Bu sayede burada duruyor, büyük küçük herkese tanıklık ediyorum. Benim söylediklerim, peygamberlerin ve Musa'nın önceden haber verdiği olaylardan başka bir şey değildi. Onlar Mesih'in acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki olarak gerek kendi halkına, gerek öteki uluslara ışığın doğuşunu ilan edeceğini bildirmişlerdi. Paulus bu şekilde savunmasını sürdürürken Festus yüksek sesle "Paulus, çıldırmışsın sen. Çok okumak seni delirtiyor." dedi. Paulus, "Sayın Festus," dedi. "Ben çıldırmış değilim. Gerçek ve akla uygun sözler söylüyorum. Kral bu konularda bilgili olduğu için kendisiyle çekinmeden konuşuyorum. Bu olaylardan hiçbirinin onun dikkatinden kaçmadığı kanısındayım. Çünkü bunlar ücra bir köşede yapılmış işler değildi. Kral Agripa, sen peygamberlerin sözlerine inanıyor musun?" "İnandığını biliyorum." Agripa Pavlus'a şöyle dedi. "Bu kadar kısa bir sürede beni ikna edip Mesihçi mi yapacaksın?" "İster kısa ister uzun sürede olsun," dedi Pavlus. "Tanrı'dan dilerim ki yalnız sen değil, bugün beni dinleyen herkes bu zincirler dışında benim gibi olsun." Kral, vali, Berniki ve onlarla birlikte oturanlar kalkıp dışarı çıktıktan sonra aralarında şöyle konuştular. "Bu adamın ölüm ya da hapis cezasını gerektiren bir şey yaptığı yok." Agrippa da Festus'a, "Bu adam davasını Sezar'a iletmeseydi serbest bırakılabilirdi," dedi.
0: 27. Bölüm. Paulus'un Roma'ya deniz yolculuğu.
1: İtalya'ya doğru yelken açmamıza karar verilince Paulus'la öteki bazı tutukluları Augustus taburundan Julius adlı bir yüzbaşıya teslim ettiler. Asya elinin kıyılarındaki limanlara uğrayacak olan bir Edremit gemisine binerek denize açıldık. Selanik'ten Makedonyalı Aristarchus da yanımızdaydı. Ertesi gün Sayda'ya uğradık. Paulus'a dostça davranan Julius, ihtiyaçlarını karşılamaları için dostlarının yanına gitmesine izin verdi. Oradan yine denize açıldık. rüzgar ters yönden estiği için Kıbrıs'ın rüzgar altından geçtik. Kilikya ve Pamfilya açıklarından geçerek Likya'nın Mira kentine geldik. Orada İtalya'ya gidecek bir İskenderiye gemisi bulan yüzbaşı bizi o gemiye bindirdi. Günlerce ağır ağır yol alarak Knidos kentinin açıklarına güçlükle gelebildik. Rüzgar bize engel olduğundan Salmone burnundan dolanarak Girit'in rüzgar altından geçtik. Kıyı boyunca güçlükle ilerleyerek Lasea kentinin yakınlarında bulunan ve güzel limanlar denilen bir yere geldik. Epey vakit kaybetmiştik. 13 günü bile geçmişti. O mevsimde deniz yolculuğu tehlikeli olacaktı. Bu nedenle Pavlus onları uyardı. "Efendiler," dedi. "Bu yolculuğun yalnız yük ve gemiye değil, canlarımıza da çok zarar ve ziyan getireceğini görüyorum." Ama yüzbaşı, Pavlus'un söylediklerini dinleyeceğine, kaptanla gemi sahibinin sözüne uydu. Liman kışlamaya elverişli olmadığından, gemidekilerin çoğu oradan tekrar denize açılmaya, mümkünse Fenix'e ulaşıp kışı orada geçirmeye karar verdiler. Fenix, Girit'in lodos ve karayla kapalı bir limanıdır.
0: Fırtına.
1: Güneyden hafif bir rüzgar esmeye başlayınca, bekledikleri anın geldiğini sanarak demir aldılar. Girit kıyısını yakından izleyerek ilerlemeye başladılar. Ne var ki çok geçmeden karadan Evrakilon denen bir kasırga koptu. Kasırgaya tutulan gemi rüzgara karşı gidemeyince kendimizi sürüklenmeye bıraktık. Gavdos denen küçük bir adanın rüzgar altına sığınarak geminin filikasını güçlükle sağlama alabildik. Filikayı yukarı çektikten sonra halatlar kullanarak gemiyi alttan kuşattılar. Sirte körfezinin sığlıklarında karaya oturmaktan korktukları için yelken takımlarını indirip kendilerini sürüklenmeye bıraktılar. Fırtına bizi bir hayli hırpaladığı için ertesi gün gemiden yük atmaya başladılar. Üçüncü gün geminin takımlarını kendi elleriyle denize attılar. Günlerce ne güneş ne de yıldızlar göründü. Fırtına da olanca şiddetiyle sürdüğünden artık kurtuluş umudunu tümden yitirmiştik. Adamlar uzun zaman yemek yiyemeyince Pavlus ortaya çıkıp şöyle dedi. "Efendiler, beni dinleyip Girit'ten ayrılmamanız, bu zarar ve ziyana uğramamanız gerekirdi. Şimdi size öğüdüm şu, cesur olun. Gemi mahvolacak ama aranızda hiçbir can kaybı olmayacak. Çünkü kendisine ait olduğum, kendisine kulluk ettiğim Tanrı'nın bir meleği bu gece yanıma gelip dedi ki, korkma Pavlus, Sezar'ın önüne çıkman gerekiyor. Dahası Tanrı seninle birlikte yolculuk edenlerin hepsini sana bağışlamıştır. Bunun için efendiler cesur olun. Tanrı'ya inanıyorum ki her şey tıpkı bana bildirildiği gibi olacak. Ancak bir adada karaya oturmamız gerekiyor."
0: Gemi karaya oturuyor.
1: 14. gece İyon denizinde sürükleniyorduk. Gece yarısına doğru gemiciler karaya yaklaştıklarını sezinlediler. Denizin derinliğini ölçtüler ve 20 kulaç olduğunu gördüler. Biraz ilerledikten sonra bir daha ölçtüler, 15 kulaç olduğunu gördüler. Kayalıklara bindirmekten korkarak kıçtan 4 demir attılar ve günün tez doğması için dua ettiler. Bu sırada gemiciler gemiden kaçma girişiminde bulundular. Baş taraftan demir atacaklarmış gibi yapıp filikayı denize indirdiler. Ama Pavlus yüzbaşıyla askerlere, "Bunlar gemide kalmazsa siz kurtulamazsınız," dedi. Bunun üzerine askerler ipleri kesip filikayı denize düşürdüler. Gün doğmak üzereyken Pavlus herkesi yemek yemeye çağırdı. "Bugün 14 gündür kaygılı bir bekleyiş içindesiniz. Hiçbir şey yemeyip aç kaldınız," dedi. "Bunun için size rica ediyorum. Yemek yiyin. Kurtuluşunuz için bu gerekli. Hiçbirinizin başından tek kıl bile eksilmeyecektir." Pavlus bunları söyledikten sonra ekmek aldı, hepsinin önünde Tanrı'ya şükretti, ekmeği bölüp yemeye başladı. Hepsi bundan cesaret alarak yemek yedi. Gemide toplam 276 kişiydik. Herkes doyduktan sonra buğdayı denize boşaltarak gemiyi hafiflettiler. Gündüz olunca gördükleri karayı tanıyamadılar. Ama kumsalı olan bir körfez fark ederek mümkünse gemiyi orada karaya oturtmaya karar verdiler. Demirleri kesip denizde bıraktılar. Aynı anda dümenlerin iplerini çözüp ön yelkeni rüzgara vererek kumsala yöneldiler. Gemi bir kum yükseltisine çarpıp karaya oturdu. Geminin başı kuma saplanıp kımıldamaz oldu. Kıç tarafı ise dalgaların şiddetiyle dağılmaya başladı. Askerler tutuklulardan hiçbiri yüzerek kaçmasın diye onları öldürmek niyetindeydi. Ama Pavlus'u kurtarmak isteyen yüzbaşı askerleri bu düşünceden vazgeçirdi. önce yüzme bilenlerin denize atlayıp karaya çıkmalarını, sonra geriye kalanların kiminin tahtalara, kiminin de geminin öbür döküntülerine tutunarak onları izlemesini buyurdu. Böylelikle herkes sağ salim karaya çıktı.
0: 28. Bölüm Malta'da.
1: Kurtulduktan sonra adanın Malta adını taşıdığını öğrendik. Yerliler bize olağanüstü bir yakınlık gösterdiler. Hava yağışlı ve soğuk olduğu için ateş yakıp hepimizi dostça karşıladılar. Pavlus bir yığın çalı çırpı toplayıp ateşin üzerine attı. O anda ısıdan kaçan bir engerek onun eline yapıştı. Yerliler Pavlus'un eline asılan yılanı görünce birbirlerine ''Bu adam kuşkusuz bir katil'' dediler. Denizden kurtuldu ama adalet onu yaşatmadı. Ne var ki elini silkip yılanı ateşin içine fırlatan Pavlus hiçbir zarar görmedi. Halk Pavlus'un bedeninin şişmesini ya da birdenbire düşüp ölmesini bekliyordu. Ama uzun süre bekleyip de ona bir şey olmadığını görünce fikirlerini değiştirdiler. ''Bu bir ilahtır'' dediler. Bulunduğumuz yerin yakınında adanın baş yetkilisi olan Publius adlı birinin toprakları vardı. Bu adam bizi evine kabul ederek 3 gün dostça ağırladı. O sırada Publius'un babası kanlı ishale yakalanmış ateşler içinde yatıyordu. Hastanın yanına giren Pavlus dua etti, ellerini üzerine koyup onu iyileştirdi. Bu olay üzerine adadaki öbür hastalar da gelip iyileştirildiler. Bizi bir sürü armağanla onurlandırdılar. Denize açılacağımız zaman gereksindiğimiz malzemeleri gemiye yüklediler.
0: Roma'ya varış.
1: 3 ay sonra kışı adada geçiren ve ikiz tanrılar simgesini taşıyan bir İskenderiye gemisiyle denize açıldık. Siracusa kentine uğrayıp 3 gün kaldık. Oradan da yolumuza devam ederek Regium'a geldik. Ertesi gün güneyden esmeye başlayan rüzgarın yardımıyla 2 günde Puteoli'ye vardık. Orada bulduğumuz kardeşler bizi yanlarında bir hafta kalmaya çağırdılar. Sonunda Roma'ya vardık. Haberimizi alan Roma'daki kardeşler bizi karşılamak için Appius Çarşısı'na ve 3 hanlara kadar geldiler. Pavlus onları görünce Tanrı'ya şükretti, yüreklendi. Roma'ya girdiğimizde Pavlus'un bir asker gözetiminde yalnız başına kalmasına izin verildi.
0: Pavlus'un Roma'daki etkinlikleri.
1: 3 gün sonra Pavlus Yahudilerin ileri gelenlerini bir araya çağırdı. Bunlar toplandıkları zaman Pavlus kendilerine şöyle dedi. Kardeşler, halkımıza ya da atalarımızın törelerine karşı hiçbir şey yapmadığım halde Yeruşalem'de tutuklanıp Romalıların eline teslim edildim. Onlar beni sorguya çektikten sonra serbest bırakmak istediler. Çünkü ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlememiştim. Ama Yahudiler buna karşı çıkınca davamı Sezar'a iletmek zorunda kaldım. Bunu kendi ulusumdan herhangi bir şikayetim olduğu için yapmadım. Ben İsrail'in umudu uğruna bu zincire vurulmuş bulunuyorum. Sizi buraya işte bu konuyu görüşmek ve konuşmak için çağırdım. Onlar Pavlus'a Yahudiye'den seninle ilgili mektup almadık. Oradan gelen kardeşlerden hiçbiri de senin hakkında kötü bir haber getirmedi. Kötü bir şey söylemedi dediler. Biz senin fikirlerini senden duymak isteriz. Çünkü her yerde bu mezhebe karşı çıkıldığını biliyoruz. Pavlus da bir gün kararlaştırdılar ve o gün daha büyük bir kalabalıkla onun kaldığı yere geldiler. Pavlus sabahtan akşama dek onlara Tanrı'nın egemenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu ve bu konuda tanıklık etti. Gerek Musa'nın yasasına, gerek peygamberlerin yazılarına dayanarak onları İsa hakkında ikna etmeye çalıştı. Bazıları onun sözlerine inandı, bazıları ise inanmadı. Birbirleriyle anlaşamayınca Pavlus'un şu son sözünden sonra ayrıldılar. Peygamber Yeşaya aracılığıyla atalarınıza seslenen kutsal ruh doğru söyledi. Ruh dedi ki, bu halka gidip şunu söyle. Duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağırlaştı. Gözlerini de kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdi. Şunu bilin ki Tanrı'nın sağladığı bu kurtuluşun haberi öteki uluslara gönderilmiştir. Ve onlar buna kulak vereceklerdir. Pavlus tam 2 yıl kendi kiraladığı evde kaldı ve ziyaretine gelen herkesi kabul etti. Hiçbir engelle karşılaşmadan Tanrı'nın egemenliğini tam bir cesaretle duyuruyor Rab İsa Mesih ile ilgili gerçekleri öğretiyordu.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.

0: deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.
1: 103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.